Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları,

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: İstanbullular, lütfen dikkat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu anonsu duyduktan sonra ararım demeyin. Çünkü 1 Ekim'de kampanya bitiyor. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksit ödeme su arıtma cihazında olmayacak. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler elden taksitle alamayacak. Peşin ya da kredi kartıyla almak durumunda kalacak. İşte bu yüzden evinde su arıtma cihazı olmayan, hazır su kullanan herkese sesleniyorum. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın ve artık dışarıya su parası ödemeyin. Evinizde doya doya su kullanmanın keyfini yaşayın. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyoruz. 1 lira para ödemeden 1 ay ücretsiz deneme keşfetme fırsatı sunuyoruz. 1 ay kullandınız, denediniz, beğendiniz. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu cihazın piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirim veriyoruz. Şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. 0-212-925-0403 925-0403. Duy sesimi İstanbul. Su arıtma cihazları artık taksitle satılmayacak. Evinizde su arıtma cihazınız yok, hazır su kullanıyorsanız muhtemelen evinizde yemeklerinizi musluk suyuyla yapıyorsunuz. Musluk suyu içilmez, içilmeyen suyla yemek yapılmaz. Bakın, musluk suyundaki bakteriler ve mikroplar kaynayan suda yok olur. Klor ve kireç kalıntıları kaynayan suda yok olmaz. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Evinize kanseri anımsatacak hiçbir şeyi yaklaştırmayın. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın. Hatta almayın, önce deneyin, keşfedin, kararı öyle verin. Günde 30-35 liraya aylık 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olmak istiyorsanız şu anda arayanlar 6000 lira indirim kazanacaksınız. 1 Ekim itibarıyla evet, bu cihaz artık taksitle satılmayacak. 0212 925 0403 925

0: Tanıtıcı reklam.
1: Bugün duyuyorsunuz ve belki bir daha duymayacaksınız. Çok özel bir anons. Benim yönetim kurulu başkanım çıldırdı. Şimdi hazır mısınız? Beni çok iyi dinleyin. Yatırım için sizi de toprak sahibi yapacağım. Söz veriyorum. Ben alamıyorum. Benim gücüm yetmiyor diyen olmayacak. Yıl 2026, Radyo 2000'i dinleyenler sadece 79 bin lira peşinatla tam 250 metrekare yer sahibi olacak. Tapunuz olacak. Biz olacak diyorsak evvel Allah'ın izniyle olacak. Şimdi telefonlarınızı hazırlayın. Bugüne özel, bugün duyacağınız bu anonsu değerlendirin. Çünkü bir iki güne ben anonsu devam ettirsem de yer kalmaz. Bir kere sadece söyledim, telefonlar adeta susmadı. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Beyefendiler, eşimin koluna bir bilezik alayım, çocuğuma yatırım diyorsunuz değil mi? O bileziğe vereceğiniz paranın daha azını 79 bin lira peşinatla Kırklareli Baba Eski'de Paşa Mahallesi'nde paşalar gibi bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz, akmaz, kokmaz, hiçbir zaman zarar ettirmez. Bugün sen git annene, babana, köydeki amcana de ki 79 bin lira peşinatla ben yer aldım. Hayırlı uğurlu olsun, bana niye söylemedin diyecekler. Ben programdan sonra gidiyorum, çok mutlu oluyorum. Bakın özellikle gençler, samimiyetime inanın. Abi biz de bir yer almak istiyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Tapunu önce E-Devlet'te görüyorsun. Ondan sonra bize 79 bin lira peşinatını veriyorsun. Diğer geriye kalan kısmını 10 ay vade farkı faiz uygulaması olmadan elden taksitle 20 bin lira 20 bin lira ödüyorsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamı 279 bin lira. 79 bin lira peşin diyorum. Tapu senin diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ulaşımı hızlı trende bittikten sonra 40-45 dakika. Etrafınızda bir iki kilometre çapında böyle bir bakın, bir lokasyonu bir inceleyin. Fabrikalar, restoranlar, yerleşim merkezleri, insanların yaşadığı yerler, bunlar bu kadar uzak değil. Ya bir de bakın, binlerce kilometre gidiyoruz köyümüze, barkımıza. Dededen babadan bir yer kaldı diye ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben sizlere İstanbul'a yakın, ulaşımı kolay, Radyo 2000 güvencesiyle sadece ama sadece şu anlıktır bu. Anlıktır. Gelin misafirimiz olun. Benim pazar günü İstanbul'da olanlara ücretsiz servisim var. Götürüp gezdireyim, görün, ondan sonra kararınızı verin. Benim param yok, birikmişim yok, fazla biriktiremedim. Az bir peşinatım var, bana da bir yer yok mu diyenlere 100 bin lira bile değil. Sadece 79 bin lira peşinat, ayda 20 bin lira, 10 ay boyunca geri kalanını elden taksitle ödeyeceksin. Biz bu işin altına imzamızı attık evvel Allah'ın izniyle. Şimdi acele edin. Acele edin, bence şu anda yarım dakikalığına, bir dakikalığına bütün işinizi gücünüzü bırakın. 0-212-925-12-12 0-212-925-12-12 Telefonlar yağmur gibi geliyor. Herkes yer almak istiyor ama burada yetişen alacak. Öyle 100 kişi 200 kişi gelsin burayı kapsın götürsün diyemiyoruz. Sınırlı sayıda şanslı olanlar sahip olacaklar. Emeklisi, memuru, işçisi, genci, herkesi yer sahibi yapacağım. Herkesi yer sahibi yapacağım. Patron çıldırdı, o çıldırdıysa imam koş diyor, biz takla atarak gidiyoruz. Radyo 2000'i dinleyen kazanacak. Radyo 2000'i dinleyen yer yurt sahibi olacak. Şimdi müsait değilsen de al eline telefonu, numaranı bırak. Sen ne zaman uygunsan arkadaşlar o zaman arasınlar. Hatta gaza geliyorum, böyle özel projelerde ben de gidip randevu alıyorum. Duyan duymayana haber versin. Benim bir dikili ağacım yok demesin kimse. Geldik az biriktirmişiz, peşinatımız fazla yok mu, bize göre de bir yer yok mu diyenlere, sizlere duyduk. Sadece 79 bin lira peşinat diyoruz. Ve bugün duydun, değerlendirdin. Yarın ararız, yarına kalmaz. Bir iki saat sonra ararım, kalmaz. Ben sana bu kadar net söylüyorum çünkü sizin ne istediğinizi biliyorum. Gerekirse şu anda bakın yine söylüyorum. İki kişiyi, iki arkadaş ortaklaşa bile alın, taksitleri de bölüşün. Evet, 0-212-925-12-12 müsait olmayan numarasını bıraksın. Bir daha bu anonsunda tekrarı yok, bu kampanya. Vallahi ben sana söyleyeyim, adamın öyle bir damarına denk geldi ki, benim yönetim kurulu başkanım peşinatım az diyenleri biraz fazla duydu galiba. Peşinatım fazla yok, fazla biriktiremedim diyenleri duydu. O yüzden de diyorum ki kaçırmayın. 0-212-925-12-12. Sorgulama, al tapunu koy kenara, kazanmana bak.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden...

0: 17.74, Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404.

0: İstanbullular, lütfen dikkat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu anonsu duyduktan sonra ararım demeyin. Çünkü 1 Ekim'de kampanya bitiyor. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksit ödeme su arıtma cihazında olmayacak. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler elden taksitle alamayacak. Peşin ya da kredi kartıyla almak durumunda kalacak. İşte bu yüzden evinde su arıtma cihazı olmayan, hazır su kullanan herkese sesleniyorum. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın ve artık dışarıya su parası ödemeyin. Evinizde doya doya su kullanmanın keyfini yaşayın. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyoruz. 1 lira para ödemeden 1 ay ücretsiz deneme, keşfetme fırsatı sunuyoruz. 1 ay kullandınız, denediniz, beğendiniz. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu cihazın piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirim veriyoruz. Şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. 0212 925 0403 925 0403. Duy sesimi İstanbul. Su arıtma cihazları artık taksitle satılmayacak. Evinizde su arıtma cihazınız yok, hazır su kullanıyorsanız muhtemelen evinizde yemeklerinizi musluk suyuyla yapıyorsunuz. Musluk suyu içilmez, içilmeyen suyla yemek yapılmaz. Bakın, musluk suyundaki bakteriler ve mikroplar kaynayan suda yok olur. Klor ve kireç kalıntıları kaynayan suda yok olmaz. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Evinize kanseri anımsatacak hiçbir şeyi yaklaştırmayın. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın. Hatta almayın, önce deneyin, keşfedin, kararı öyle verin. Günde 30-35 liraya aylık 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olmak istiyorsanız şu anda arayanlar 6000 lira indirim kazanacaksınız. 1 Ekim itibarıyla evet, bu cihaz artık taksitle satılmayacak. 0212 925 0403 920

0: Radyo 2000.
1: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
2: Yağmur sonrası gözükmez.
1: Her zaman sizinle.
0: Gökhan'la Gökkuşağı.
3: Alayının
0: damarına basıyoruz.
3: Damarına basıyoruz.
0: Gökkuşağı.

beklenen, hadi nerede kaldın denilen nihayetinde kapımızı çaldı. Sabah kalkanlar İstanbul için konuşuyoruz ki yaşadığımız şehir. En azından net bilgi olarak aktarabilelim. Sabah kalktık. Selamun aleyküm. Gökyüzü ağlamış. Öyle bir şarkı vardı değil mi? Gökyüzü ağlıyordu ben doğdum diye. Yağmurlu, öyle neydi o? Yağmurlu bir günde doğdum anamdan. Gökler ağlıyordu ben doğdum diye. Sabah sabah nasıl bir ruh hali? Buyurun bakalım. Günaydın, günaydın. İstanbul yağmurlu. Artık mevsim normallerini yaşıyoruz. Küresel etkileşim, mevsimlerin kaybolması. Biz 4 mevsim bilirdik. Okullarda bize böyle öğretilirdi. Ama ben hala iddiamı da kararlıyım, ısrarlıyım. Artık 2 tane mevsim kaldı. Bir yaz kaldı, bir de sonbahar kaldı. Kışı yaşayamayanlardan, ilkbaharı da hissedemeyenlerden olduk. Değil mi? Ya ıslandınız, üşüdünüz. Şimdi şeyler başladı. Önceden camı aç. Aman o işte vantilatörü bana doğru getir. Vay efendim klimanın tuşunu bilmem kayaça çıkart. Vay efendim. Şimdi ne? Çabuk kapıyı ört. Bir de böyle bir olay var değil mi? Eve biri girdiği zaman sanki peşinden biri kovalıyormuş gibi. Çabuk kapıyı ört. Üşüyenler, sıcak iklimi sevenler. Ben de sizlerim. Buyursunlar bakalım. 1'e kadar buradayız. Burası Radyo 2000. Gökkuşağı Gökhan'la berabersiniz. 3 saat boyunca beraberiz. Abi sen programa çıkarken ne konuşacağını yazıyor musun? Ben yaklaşık 30 yıldır bu sektördeyim. 30 yıldır bu işi yapıyorum. Oldu değil mi 30 yıl? Vay be. Bu soruyu hiç değiştirmediler ya. Bu soruyu hiç değiştirmediler. Abi sen konuşacaklarını yazıyor musun? Hayatımda öğrenciler beni örnek almasınlar. Ben kötü bir örneğim. Hayatım boyunca defter kalem taşımamış insan. Yazı yazma denildiği zaman nefret ediyorum abi ya. Yazı yazmadan nefret ediyorum ya. Şimdi de teknolojide. Şu mesela WhatsApp vesaire bilmem ne. Mesaj yazıyorsunuz ya. De yazıyorlar ya. İnanın. Böyle bana böyle bir cinnet geliyor ya. Yazması da okuması da. Öğrenciler, ben kötü bir örneğim. Beni örnek almayın. Siz çalışın. Siz çalışın. Mühendis olun. Doktor olun. Gerçi ben okul birincisiydim ha. Dikkatinizi çeker kopartırım. Böyle kalem defter götürmüyorduk diye. Bostan korkuluğumuz. Şaka değil. Gerçekten okul birincisiydim.

Benim bu aralar var ya hep geçmiş böyle gözümün önüne aklıma geliyor. Benim daha önce söyledim mi bilmiyorum ama benim abim de eski radyoculardan. Evet. Benim abim de eski radyoculardan. Bir zamanlar hepinizin tanıdığı bildiği bir sanatçının. Evet, hepinizin tanıdığı bildiği bir sanatçının yaklaşık 12 sene 13 sene falan basın danışmanlığını da yaptı benim abim. Siz Seyit'i ne sandınız? Bir gün böyle bir yerde tesadüf eseri radyo dinleniliyor. Ben de ne oldu bilmiyorum. Abim böyle yayındaydı. Aradım. Hani şeyim ya, tanıyorum ya, abim ya. Aradım abimi. Canlı yayında konuştuk. Ben de böyle biraz gevrek gevrek. Abi ne yapıyorsun falan. Ne abisi dedi. Canım benim dedi. Sen kimsin dedi. Dedim abi. Canım dedi. Sen yanlış yeri aradın herhalde. Kapattı telefonu. Adam yayında ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi kafayı yemiş dedi. Ben dedi ailenin tek çocuğuyum. Ula hadi beni geç. Geriye kalan iki tane ve beni geç, geride kalan iki tanesini ne yapacaksın? Dört kardeşiz biz. Adam direkt iptal etti. Şimdi o günler geldi aklıma, nereden nereye. O zamanlar Ebru Yaşar'da abimin basın danışmanlığı yaptığı sanatçının şirketindeydi. Bir zamanlar bizim ev böyle şey gibi, festival alanı gibiydi. Evet, festival alanı gibiydi. Ne keyifli muhabbetler, sanatçılarla, şunlarla, bunlarla böyle. Şimdi bakıyorum, yıllardır da söylüyorum ama hep Ebru Yaşar'ın sesi gerçekten etkilendiğim seslerden bir tanesi. Niye beni böyle bir eskiye götürdü? Osman abim, Osman Tay. Osman abi bilir eskileri. Küçükköy esnafı, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Buyursunlar bakalım. Niye böyle bir konuya girdim? Niye böyle geçmişi anımsamayı bir tercih ettim? Yani benim radyoculuğumun da abimin radyocu olmasıyla hiçbir alakası yok. Tamamıyla tesadüf. Gerçekten tamamıyla tesadüf. Demek ki nasip kısmet buradaymış.

yazmış ki bana, bir barak havası çalar mısın? Çok seviyorum. Ne kadar güzel. Sabah sabah enerjimizi tükettik. Bir uzun hava. Ya abi düşünsenize. Şimdi durun bakalım, bir test edelim. Bakın şimdi şöyle yapalım. Dur, bu bize ait değil. Şimdi psikoloji testi yapacağız. Ruh hali testi yapacağız. Dur bakalım. Şimdi iki tane şarkıyla size nasıl olduğunu hemen ispatlamaya çalışacağım. Bir de şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. Durun bakalım şimdi. Ayarlayacağım. Abi şunu bir dinleyin. 10 saniye. Bakın şimdi. Ruh halinizi bir test edin. Şu anda hangi ruh hali size yakın, bunu bir test edin bakalım. Anlaştık mı?

hangisi sizsiniz? İlki mi sizsiniz, ikincisi mi sizsiniz? Kararı siz verin. Bundan sonra da böyle bir belirleyelim. Deste Tekstil kolay gelsin, iyi çalışmalar. Deste Tekstil çalışanlarına armağan edelim. Mustafa abi hala orada mı? Mustafa abi hala orada mı bilmiyorum ama sevgili Yılmaz abim. Evet, Yılmaz abim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bütün Deste Tekstil personeline de iyi çalışmalar dileyelim. Hemen söyleyeyim ki. Anam Sinem. Sinem afiyet olsun Sinem. Sinem afiyet olsun, buyurun bakalım.

Küçük köye bir selam iletelim. Ayakkabı tamircimiz Necmettin abimiz var orada bizim. Ya böyle mesleklerin de kıymetini bilmek lazım değil mi? Ayakkabı tamircisi Necmettin abi. Eskiden ne vardı o günler, ne günlerdi değil mi? Neler vardı neler şimdi? Ya insanlar artık böyle bir tüketim hastalığına yakalanmışlar. Evet, insanlarda bir tüketim hastalığı var. Bununla ilgili konuşalım mı biraz? Eskiden böyle idare etmek diye bir tabir vardı. Vardı yani. Vardı, onunla ilgili de konuşacağız. Bu arada Özkan'cığım, müsait olduğun zaman şöyle beni bir ziyaret et. Ben stüdyomu sana bir gezdireyim. Sabah sabah yine bir sürprize karşılaştım. Bunun şu anda bana herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu? Ya hep söylüyorum. Siz bizi dinliyorsunuz. Bizi duyuyorsunuz. Ama bizi size ulaştıran o görünmeyen, duyulmayan emekçiler var. Onlar var ya onlar. İyi ki varlar onlar. Ben bir şarkı çalayım. Özkan'a armağan edeyim. Sonra buradayım.

0: Hangi teknoloji şu organik havayı sizlere verebilir? Hani böyle serinlemek için klimayı falan açıyorsunuz ya. Ben normalde çok fazla cama açık stüdyoda da durmam. Ama şu anda cam açık hiç ellemedim. O kadar böyle güzel bir serinlik var. O kadar böyle güzel bir ferahlık var. Gidey. Nedim abicim kolay gelsin, saygılar. Bu arada Birlik Tekstil çalışanları. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Birlik Tekstil çalışanlarına da armağan edeceğim. Tüm şarkılar sizlere armağan olsun. Kolay gele, kolay gele. Bereket çarpsın hepinizi. Bir toplanın bakalım. Bir toplanın bakalım radyonuzun başına. Sesini bir açın. Radyonuzun sesini bir açın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin. Kâr etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim, bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeyi özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap. Kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Takside uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya. Bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz, 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir. 15 gün sonra da açılabilir. 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın. Müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin. Yerler bizim. Bizim misafirimiz olacaksınız. 0212 925 12 12. Evet. 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı. Hayırlı uğurlu olsun. 925 12 12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hayırlı uğurlu olsun. 925 12 12. Vallahi ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar. 925 12 12.

şimdi geldim. Ajanslardan bize iletilenlere bakıyorum. Yani bana tuhaf geldi. Size de tuhaf gelebilir. Abi nasıl bir hayat yaşıyoruz? Nereye gidiyoruz? Düşünceler nedir? Şimdi yorum olarak değil de en azından kendi fikrimi söyleyeceğim. Kadın erkek karışık saf tutunca imam cenaze namazını kıldırmadı. Yani olması gereken de bu değil mi? Şimdi bazı şeyler vardır. Biz tercih edebiliriz. Evinizdeki eşyaların yerini değiştirebilirsiniz. İş yerinizi farklı bir yere taşıyabilirsiniz. Ya da hayatınızdaki değişiklikleri kendiniz karar vererek yapabilirsiniz. Ama şimdi ne kadar çağ ilerlerse ilerlesin, ne kadar teknoloji ilerlerse ilerlesin, ne kadar imkan çoğalırsa çoğalsın, bizim vazgeçilmeyenlerimiz var. Evet, bizim vazgeçilmeyenlerimiz var. Çok rahata bıraktık kendimizi. Gerçekten çok rahata bıraktık. Yani bugün bir kadınla bir erkeğin ibadet ederken İslam inancına göre aynı safta olması doğru değil. Kadın erkekten bir arka planda, yani bir arka planda derken bir adım arkasında olması yeterli oluyor. Mesela cemaat yapacaksınız. Abi nedir bu? Ve benim bu haberi size okumamdaki en büyük etken de oradaki bir cümle sadece. Bu seferlik bir istisna olamaz mı? Yani böyle bir cümleyle imama gidilmiş. Bu seferlik bir istisna olamaz mı? Keşke bazen diyorum ya yayında olmasam. Yani ben burada konuşuyorum ya da bizim arkadaşlarımız, radyocular, televizyoncular konuştuğumuz zaman bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ne olur ya, vallahi ne olur. Hayatta birçok şeyi alt üst ettik. Bari inancımızı sabit yerinde bu değerlerimize dokunmayalım. Bunları bırakalım da insanlar yaşasınlar. Gerçekten öyle. Hani mesela geçen gün ne dedim? Biz bir düğün biliriz değil mi? Kız istenilir. Kapıdan çıkarken işte sandık geçmiyor denilir. Gelin çıkmak istemiyor denilir. Kına gecesinde gelin ağlatılır. Vesaire vesaire. Bizim yüzyıllardır alıştığımız örfümüz, adetimiz, geleneklerimiz var. Şimdi özellikle genç nesil bana kızacak ama o kadar enteresan, o kadar tuhaf hallere geldik ki ve beni burada da şaşırtan mesela düğün sahibi o anne babalar, gariplerim, o kadar fazlasıyla böyle uzaktan hayret ederek seyrediyorlar. Bir de müdahale etme şansı da yok. Yani eskisi gibi bir baba anne bir şey söylediği zaman evlatlar en fazla biraz nazlanır. Ondan sonra tamam siz ne derseniz o şekilde olsun derlerdi. Ama şimdi şöyle bir de olay var. Biz genciz, bizim düğünümüz, siz bize karışamazsınız. Necla öyle yaptıysa ben de böyle yaparım. Yap abi. Ama bazı değerler var. Bu değerler, kusura bakmasın hiç kimse ama ne bir şahsın inisiyatifinde ne de belirli başlı kurallar çerçevesine dışarıya çıkartılabilir. Yani bu nedir ya, bir cenaze namazında kadın erkek saf tutacak. Bu seferlik bir istisna olamaz mı? Olur abi, olur. Olur. Siz derseniz olur. Daha neler göreceğiz, daha neler yaşayacağız. Nereye gidiyoruz, nereye? Nereye gidiyoruz ahali? Ahali, nereye gidiyoruz?

Ya hayatta hiçbir zaman şunu yapmam, bunu yapmam, bu olmaz, bu etmez demeyin. Demeyin çünkü bir anda öyle bir şeyle karşılaşırsınız. Bir bakarsınız ki yapmam dediğiniz şeyleri yapmışsınız. Olmaz denilen şeyler olmuş. Ya ben birkaç gündür bu konuyla alakalı konuşuyorum. Gerçekten çok da hoşuma gidiyor. Şimdi bu sene 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk defa okula başlayacak çocuklar. Onlar bir heyecanlı, aileleri onlardan daha fazla heyecanlı. Çocukların reklamları. Bizde bir tane Cemre var. Cemre ilkokula başladı. Cemre'yi yolda kim görürse görsün, tanıdık tanımadık, bir şekilde o konuya getirtecek olayı. Ben okula başladım. Ben okula başladım değil mi? Ya o farklı heyecanı da yaşıyorlar. İşin tarafı da ne biliyor musunuz? Anlatmak istediğim tarafı. Hep söylüyorum ne kadar güzel ya. Çocuklar o kadar fazlasıyla böyle özgüvenliler, istediklerini söyleyebiliyorlar, dertlerini anlatabiliyorlar, problemlerini çözmek için sizlere danışabiliyorlar. Artık çocuklar bir kapalı kutu olmaktan çıktılar. Güzel. Çocuklarını dokunarak seven, evet çocuklarını dokunarak seven, ona anne baba, abi, abla, aile sevgisini hissettiren, bir aile varlığına sahip olduğunu hissettiren herkese. Sizler bugünün örnek ailesisiniz. Yapın bunu ya, çok zor bir şey değil. Evinizi boyatacaksınız. Onun sözünü dinlemeniz de önemli değil. Ama yavrucuğum bak bu evi boyatacağız. Sen hangi renk olsun istersin? Sizin ona söyleyeceğiniz bu cümle ileride toplumda ne kadar konuşabileceğini, ileride toplumda da

Vallahi çabuk geçiyor zaman, 1,5 saatimizi geride bıraktık, durulduk artık. Bu arada Salim Usta, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Şu anda o da yolda. Ya sofralarınızın vazgeçilmezi ekmekler de mi, nasıl yetişiyor sizlere böyle insanlar? Gece gündüz çalışıyorlar. Evet. Vallahi ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama Allah kolaylıklar versin. Geçmişte duyduğum bir cümle, fırıncılarda 18 saat çalışan bile var. 16 ya da 18. Yalan söylemeyeyim. Böyle bir şey aklımda kalmıştı. Bu kadar uzun süre çalışma, nasıl bir potansiyel, nasıl bir beden, nasıl bir vücut, nasıl bir zihniyet. Ya bir de ne olur rica ediyorum, bakın son zamanlarda yani sevinsem mi üzülsem mi ne söylesem bilmiyorum ama hemen hemen herkesin yaşadığı ilçede böyle belirli yerler belirlenmiş ve insanlar oraya bayatlamış ekmeklerini bırakıyorlar. Çöpe atmıyorlar, bayatlamış ekmeklerini oraya bırakıyorlar. Mandıraları olan hayvan besleyenler de artık onlar da alışmışlar, geliyorlar sokaklardan topluyorlar. Şimdi biz ekmeği çöpe atmıyoruz. Geri dönüşüm niteliğinde ya da bu şekilde daha fazla değerlendirilsin diye bu mandıracılara ulaşsın diye oralara bırakıyoruz. Şimdi iyi mi yapıyoruz, kötü mü yapıyoruz? Ekmek vazgeçilmezimiz. Ama ne olur israf ya. İsraf çok kötü bir şey. İsraf çok kötü bir şey. Yani bugün evinize aldığınız ekmeği size yetecek kadar alın. Ya bir deneyin bunu artık yavaş. Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. İnsan kendisinden utanıyor. İnsan kendisinden utanıyor. Ben mesela mahallemde iki tane bölge var. Sağlı sollu iki köşe sokağın başı. Her iki tarafa da bayat ekmekleri bırakıyorlar. Ve ben bunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum, çok utanıyorum. Bir de şöyle bir olay var. Yıllardır anlam veremediğim. Şimdi evde ekmek var. Bir daha dışarıdan ekmek alınıyor. Anne babaların en çok kullandığı cümlelerden bir tanesi de ne biliyor musun? Önce bayatı bitirin sonra tazeyi. Ya önce bayatı bitirdin. Taze de bayatlayacak ondan sonra. O bayat ekmek bitene kadar ekmek alma. Herkes onu yemek zorunda kalsın. Ondan sonra yetecek kadar al. Yetecek kadar. Bunlar çok fazla dikkat edilmiyor. Gözle görülmüyor ama ne olur ya, israf. Hayatın her alanında israfa karşı olun. Bir yerden de siz başlayın bir zahmet, değil mi? Yani siz derken ben de kendimi içine koyarak bizlerden bahsediyorum.

0: Ya yeter ki siz iyi bir şeylerin sahibi olun. Evet, yeter ki siz iyi bir şeylerin sahibi olun. Benimle ilgili problemler bir şekilde hallolur.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Aynen şu konuşma geçti dün. Çok teşekkür ederim Zeliş abla. Zeliş ablam benim, saygılar. Gökhan diyor, hakkını helal et, ne oldu? Radyoda sana çok kızıyordum. Ama gerçekten her evin ihtiyacıymış. Hatta dedi, beni radyoya çıkart, ben anlatayım. Sen diyor fazla anlatamıyorsun. İyi dedim abla. Bakın İstanbul'da olanlar, evinde su arıtma cihazı olmayanlar. Ben bunu yaşadım. Kitaptan okumuyorum, birinden dinlemiyorum. Abi evinde su arıtma cihazı yoksa büyük bir eksiklik var evde. Yani su içmiyorum, içmeyeceğim, hayatımdan çıkartıyorum diyebilir misiniz? Hayır. E o zaman su arıtma cihazı lazım. Şimdi dışarıdan aldığınız su bir maliyet ve bu maliyet hep artıyor. Bakın bugün motorine yapılan zamlarla beraber 100 lirayı aşacak deniliyor. Böyle bir rakam telaffuz ediliyor. E maliyetler yükselince fiyatlar da yükseliyor. Bugün 150 liradan aldığınız damacana su 200-250 liraya kadar çıkacak. Bunlar 300 lira olacak, 500 lira olacak. Geçen sene bu zamanlar 30-35 liraydı. Şimdi 150 liradan aşağı yok. Unutun bunları. Bakın benim elimde çok süper bir su arıtma cihazı var. Ben şu anda bir şey satmıyorum. Siz de herhangi bir şey satın almıyorsunuz. 0-212-925-0403 0-212-925-0403 Bu numarayı arayın. Adınızı, adresinizi bırakın. Müsait değilseniz de ne zaman arasınlar söyleyin. Bir ay boyunca 6 filtreli 9 aşamalı filtresi var. Antibakteriyel çelik tankı var. Günde 240 litreye kadar su arıtabiliyor. Çok kaliteli bir cihaz. Bu cihazı ben sizlere para pul ödemiyorsunuz. Ücretsiz evinize, iş yerinize kurduruyorum. Bir kuruş para ödemiyorsunuz. Satın almak zorunda değilsiniz. Kırma dökme yok. Bir ay kullandıktan sonra sizi arıyorlar. Memnun kalırsanız 2000 lira peşinat veriyorsunuz. Diğer geriye kalan kısmını 1000 lira elden taksitle, 10 taksitle ödüyorsunuz. Ve bu cihaz hem indirimli olarak 18 bin lira yerine 12 bin liraya size geliyor. Hem de artık cebinizden para çıkmıyor. Evde su bitti derdine son veriyorsunuz. Şimdi bu ayda 1000 lira elden taksit kampanyası 1 Ekim itibariyle bitiyor. Yani 1 Ekim'den sonra arayanlar bir ay kullanacaklar. Memnun kaldılar mı? Peşin parayla ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Bakın tekrar ediyorum. 1 Ekim itibariyle su arıtma cihazı satın almak isterseniz, karar verirseniz, hani bu bir ay deneme kampanyası olsa bile, bir ayın sonrasında memnun kalanlar nakit, trink para, tiko peşin verecekler. Kredi kartına taksit de yok ya da kredi kartına tek çekim alacaklar. Yazık günah. Bu parayı birden ödemeyin. Yük olmasın. Çünkü bugün olmazsa yarın alacaksınız. 0-212-925-0403. Bakın bizim cihazlarla yarışamayacak cihazlar. Ben piyasayı takip ediyorum. Marka vermeyeceğim. Abi 35 bin liraya kadar çıkmış. Su arıtma cihazı 35 bin liraya kadar çıkmış. Tek nedir olay ben size söyleyeyim mi? Etiketlerini koymaları. Yine söylüyorum. Ben bugün size kullandığım su arıtma cihazını tavsiye ediyorum. Zaten tavsiyemden öte kendiniz karar verin istiyorum. Şimdi alın elinize telefonu. Bakın 1 Ekim'e kadar. Şunun sonrasında çok bir vakit kalmadı. Yarın hallederiz. Yarın bakarız. Yarın ararız. Unutun bunları. Şimdi hemen. Gelecekler. Bir gün içerisinde kuracaklar. Ücret ödemeyeceksiniz. Ve bu taksitli kampanya bitse bile bir ay deneme kampanyasından faydalananları etkilemeyecek. Evet, 0-212-925-0403. Tekrar ediyorum. Aybaşı itibariyle bu kampanya bitiyor. Bir ay kullandıktan sonra memnun kalanlar tek çekim kredi kartı ya da peşin parayla alacaklar. Ama şu anda ben bir ay deneyeceğim, bedava su içeceğim diyenler, bu kampanya bitmiş olsa bile sizler taksitli ayda 1000 lira elden taksitle alabileceksiniz. Haberiniz ola. Şimdi karar sizin, para sizin, sağlık sizin. 0-212-925-0403 ulaşın. Hemen adresinizi bırakın. 925-0403.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ertelemeyin. 925-0403.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Sade. Yağmur sonrası gözükmez.
5: Yağmur sonrası gözükmez.
4: Her zaman sizinle.
6: Gökhan'la Gökkuşağı.

Şimdi dur bakalım İbrahim abi, sen biraz bekle. İbrahim abi sen biraz bekle. Son zamanların gündem şarkılarından bir iki tane çalacağım. Evet. Mesela bir tanesi çok meşhur. Ne? Ta ki seni görene kadar. Ben söylemeyeyim değil mi? Kalsın böyle. Şimdi bana bazen diyorlar işte ses tonun güzel falan dediklerinde. Diyorum ki şarkı söyleyeyim mi? Şarkı söylemeye başladım da diyorlar ki kurban olayım sen sus. Biz yanılmışız. Vallahi benim sesim güzel diyorsunuz ama benden daha güzel ses tonu olan insanlar var, hayranlıkla dinliyorum. Ceyhun, Ceyhun'cum canım benim, öpüyorum yanaklarından. Salon Ceyhun, Güneş diye misafir olacağız. Ben de bugün orada olacağım inşallah. Erkek ve çocuk bakımı üzerine. Abi nasıl bir yerdir ya, nasıl bir hizmettir. Şimdi öncelikle sihirli parmaklar, keskin göz, karşıdaki insanı anlayabilme yeteneği, kusursuz bir zeka, tatlı dil, hoş muhabbet, sohbet, çay, kahve, hizmette sınır yok. Allah'ım! Yalnız tek bir sıkıntı var. Ceyhun bağımlılık yapıyor. Bugün işiniz için gidiyorsunuz. Yarın böyle kapıdan tuz var mıydı fazla, alabilir miyim? Evde şekerimiz bitti. Yani bir bahane bulup mutlaka ki Ceyhun'la sohbet etme ihtiyacı duyabilirsiniz. Bunu da bunu da söyleyeyim yani. Bütün ekibe kolaylıklar diliyorum. O bizim ilk göz ağrımız. Yapay zeka Berna. Kardeşime armağan edeyim. Hemen sonrasında bakalım. Şöyle bir isimler var. Onları da sayayım hemen. Berna'mız var. Ufuk var. Ondan sonra Mustafa var. Savaş var. Arda var ve Demet var. Buyursunlar bakalım. Kolay gelsin arkadaşlar. Ordu gibiler ya. Ordu gibiler, ordu. Bir de adamın bir ses tonu var. Maşallah, subhanallah, nazarım değmesin. Nazarım değmesin. Onlara da ta ki seni görene kadar bunu armağan edeceğim. Şimdi bu şarkıyı çalarken müsaadelerinizle biraz da bencillik yapayım, olur mu? Hakkınızı helal edin. Yani biz de tek başına programdan sonra uzayda yaşamıyoruz, ormanda yaşamıyoruz. Bir şekilde bizim de etrafımızda insanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız ve benim de hayatımda sevdiceğim var yani. Var, öyle biri var. Her ne kadar söylemesem de. Evet, ben de hatunuma armağan edeyim. O da bu şarkıyı çok seviyor. Şarkı da anlamlı bir şarkı. Sinem, nazar değdirme Sinem. Maşallah de kız. Ne diyor? Ta ki seni görene kadar.

Yok yok, atlar karıştı. Bu değil ya, benim aradığım bu değil. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Allah Allah. Yok yok arkadaşlar, bu değil. Ben onun çaresine bir bakacağım. Şöyle bir Ege'ye gitmeyelim mi? Gitmeyelim mi Ege'ye? Şarkı.

Aşıkların tercümanı Cengiz Kurtoğlu. Yaş kaç olursa olsun mutlaka ki dinleyeni, seveni, kendinden bir şeyler bulanı var. Yavaş yavaş son yarım saatimizi tüketeceğiz. Olur olur, bazen böyle. Radyoculukta hiç unutamadığınız anlar ya da anlatacaklarınız diye bir kitap mı yazayım? Bu mesleği bırakmadan evvel radyoculuk tarihinde yaşadığım, yaşatılanlar, yaşattıklarım, bir şekilde bunları bir kitap haline dönüştüreyim istiyorum. Ya niye olmasın değil mi? Sistem bilgisayar, sevgili Kazım'ım, öpüyorum yanaklarından canım benim. Ya adam kendisi bilgisayar gibi. Kendisi bilgisayar gibi ya. Daha ne olsun? İki gözümsün. Heyecanlı. Çalışkan. Uzman. Öpüyorum yanaklarından. Bilgisayar adam. Kazım'ın bilgisayar adamım. Öpüyorum yanaklarından. Maltepe'ye uzanacağız. Maltepe'ye selamlar ileteceğim. Adnan Karakurt. Evet, Adnan abimize Adnan Karakurt'a armağan edeceğiz. Sinan Reis ve Kemal Başkan. Sinan Reis ve Kemal Başkan, sizlere de armağan olsun. Kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Bu arada Balıkesir'e misafir olacağız. Balıkesir'e de hemen şöyle bir bakalım. Ömer Güler'e armağan olacak. Evet, Ömer Güler'e armağan edeceğiz. Bu arada Nuri kardeşimden özellikle selamlar var. Bunu da ileteyim, vebalim üzerimde kalmasın. Ömer Güler'e ve bütün arkadaşlarına armağan olacak. Aleykümselam, Yaşam Matbaası, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Adana, neymiş bu? Mugi giyeyim. Muhittin abimize eyvallah. Hemen bakalım. Kadir Gurur, sevgili Adaş'ım, öpüyorum yanaklarından. Sevgili Adaş, sevgili Özcan abimize de armağan edelim. Bol muhabbetler, muhabbetiniz bol, neşeniz daim olsun diyelim. Şöyle bir bakalım hemen, daha sonrasında ise Berber Enes, o da bizleri dinliyor. Berber Enes, bereket çarpsın kardeşim benim, buyur bakalım, sana da armağan edeyim. Evet, Ömer Güler ve bütün arkadaşlarına buyursunlar bakalım, İstanbul'dan Balıkesir'e selam olsun.

0: Yavaş yavaş artık finale doğru ilerliyoruz. Buyursunlar bakalım. Bu arada Nevşehir'e hemen selamlarımı ileteceğim. Sevgili Erkan kardeşime armağan edeceğim. Namı diğer köylü. Öncelikle İstanbul'da Çağlayan taksi durağı, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Bütün personele de armağan edeceğim. Sevgili Erkan'ım, Avni Çekiç, Abdullah Çekiç, yengemiz, babaannemiz, herkes şu anda bizleri dinliyor. Babaanne, ellerinden öpüyorum babaanne. Kurban olurum Yaradan'a. Dua et bize, bol bol dua et. Bize bol bol dua et sen. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok. Özay Çekiç, hepsine selam olsun. Şu anda bizleri dinliyorlar. Bu arada her ne kadar beni duymasa da eyvallah. Zeki abime de armağan edeyim. Zeki abime de armağan olsun. çok teşekkür ederim. Ya bir mikrofon açıyoruz. Türkiye'nin her tarafındayız. Dünyanın her bir yerindeyiz. Buyursunlar. Ne yapalım o zaman? Şöyle sadece birkaç dakika müsaade istiyorum. Vakit nakittir. Vakiti değerlendirdin. Yoksa nakitini kaybedersen dersin ki ceptelik, hayat berbat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sizlere söylüyorum, İstanbul'da bir yer olmadı, alamadık. Yakın bir yerde toprak sahibi olalım. Ama bizim fazla birikmiş paramız da yok. Taksidi de uygun olsun. Bakar mısınız? Bakın. Bunu gidip bir esnafa söyleseniz, esnaf size şunu söyler. Buranın tapusunu da sana vereyim mi diye, değil mi? Hem ucuz olacak, hem ödemesi kolay olacak, hem size para kazandıracak, hem de gelecek garantisi alacak. Abi burası Radyo 2000. Olmaz diyeni buyursunlar, buraya davet ediyoruz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı Mahallesi'ne davet ediyorum. Mahalleyi bir anlatayım önce. Burası Radyo 2000'in özel projelerinden bir tanesi. Bu pazar gününe kadar süremiz var. Pazar günü ücretsiz servisimizde gelenler yeri alacaklar. Pazartesiye böyle bir proje yok. 0-212-925-12-12. Beni dinlerken pazar günkü ücretsiz servisimizden kaç kişi gelecekseniz yer ayırtın. 0-212-925-12-12. Biz gelip görmek istiyoruz deyin. Burasının bir kere yerleşim merkezinin tam ortasında. Nasıl? Karşımızda bir benzin istasyonu. Hemen yanı başımızda yolla. Yolları bırakın, minibüs, otobüs vızır vızır geçiyor. Yani kendi aracınız olmasa bile burada ulaşım imkanı mevcut. Hemen karşımızda komşular, ahali orada hayatını yaşıyor. Okula giden çocuklar, işe giden insanlar, çarşısı, pazarı vesairesi vesairesi. Tertemiz bir havası var. Şu anda etrafınıza bakıyorsunuz, hep taş duvarlar, beton bloklar vesaire. Oraya gittiğinizde hangi yaprağın kokusu daha güzeldir? Şu çimene biraz uzansam deyip de aldığınız yeri çevireceksiniz. Hobi bahçesi olarak kullanacaksınız. Nereye gidiyorsunuz? Arazimize gidiyoruz. Bakın, artık uzak diye de bir yer yok. Birincisi, Radyo 2000 güvencesiyle buraya alıyorsunuz. Aracı, toptancı, komisyoncu yok. Bizim kendi yerlerimiz abicim. Şimdi ben sizlere sadece 99 bin lira peşinatla burayı veriyorum. Doğru duydunuz. Sadece 99 bin lira peşinatını getiriyorsun. E-Devlet'te tapunu gördükten sonra bize veriyorsun. Geri kalan kısmını da 13 ay boyunca vade farkı yok, banka yok, sorumluluk yok, kimseye minnet etmek yok. Elden taksitle, senetle abicim, elden taksitle. Bugün sana 15 bin lira elden taksitle 13 ay boyunca öde, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tam 277 metrekare yer veriyorum sana. Tam 277 metrekare. Şimdi hafta başında bunu daha önce söyledim. Böyle bir proje sunduk. Abi hafta sonu servislerimizden yer ayırtın dedik. Servislerimiz full çakıl oldu, proje bitti. Şimdi bu pazar gününe kadar bu proje geçerli. 99 bin lira. Bugün evine koltuk takımı alma. Gel benden çocuğuna bir gelecek garantisi al. Bugün toprağa yatırım yapan ben zarar ettim, kaybettim der mi yok. İstanbul'da bin bir türlü millet var. Yaz aylarını özellikle bekliyoruz ki 10-15 gün nereye gidelim? Memleketimize. Orada memleketimiz neresi olursa olsun bir toprak kaldığı zaman ya ne diyoruz? Aman benim yerim yurdum var. Şimdi hızlı tren projesi tamamlandı. Bakın iyi dinleyin. Hızlı tren projesi tamamlandı. Test sürüşleri yapılıyor şu anda. Yolcu almaya başladıkları andan itibaren burası 2 kat 3 kat değerlenecek demedi demeyin. Sonra Gökhan sen söylemiştin de ben seni dinlemedim. Abi bunlar para etmeyecek. Al eline telefonu. Servisler ücretsiz. Gör orada karar ver. 0212 925 1212. 0212 925 1212. Sadece verdiğim telefon numarasına ulaşın. Arkadaşlara deyin ki biz pazar günü şu kadar kişi gelip görmek istiyoruz. Arkadaşlara sadece şunu söyleyin. Biz pazar günü burayı gelip görmek istiyoruz. Servisler ücretsiz. Yerler radyo ekibinin. Alana hayırlı uğurlu olsun. Bir günde bir proje biter mi ya? Bir günde bu proje biter mi? Maşallah, nazar değdirmeyelim. Benim patronum, benim abim bazen böyle kayışı sıyırıyor. Adama yapılmaz denileni söyleyin yapsın. Emeklisi, memuru, işçisi fazla biriktiremeyeni, radyo ekibini tercih ettiyse yer yurt sahibi olacak kardeşim. Bitti, bu kadar basit. Şimdi hemen eline telefon al, müsait değilsen de numaranı bırak, sen ne zaman müsaitsen o zaman arasınlar. Vallahi fırsatı kaçırdıktan sonra istediğin kadar ahvah et. Kar etmiyor. 0212 925 1212. 0212 925 1212. Gelip görmek istiyorum demen yeterli.
1: Tanıtıcı reklam.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

0: İstanbullular, lütfen dikkat.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu anonsu duyduktan sonra sonra ararım demeyin. Çünkü 1 Ekim'de kampanya bitiyor. Fabrika kararını verdi. 1 Ekim itibarıyla elden taksit ödeme su arıtma cihazında olmayacak. Evet, su arıtma cihazı almak isteyenler elden taksitle alamayacak. Peşin ya da kredi kartıyla almak durumunda kalacak. İşte bu yüzden evinde su arıtma cihazı olmayan, hazır su kullanan herkese sesleniyorum. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın ve artık dışarıya su parası ödemeyin. Evinizde doya doya su kullanmanın keyfini yaşayın. Evinize geliyoruz, bu cihazı kuruyoruz ve size hayırlı günler diliyoruz. 1 lira para ödemeden 1 ay ücretsiz deneme, keşfetme fırsatı sunuyoruz. 1 ay kullandınız, denediniz, beğendiniz. 2000 lira peşin, ayda 1000 lira sabit taksitle, sadece 10 taksitle bu cihazın sahibi oluyorsunuz. Üstelik bu cihazın piyasa fiyatı 18 bin lira ama şu anda arayanlara 6 bin lira indirim veriyoruz. Şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacak, ayda 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olacak. 0212 925 0403, 925 0403. Duy sesimi İstanbul. Su arıtma cihazları artık taksitle satılmayacak. Evinizde su arıtma cihazınız yok, hazır su kullanıyorsanız muhtemelen evinizde yemeklerinizi musluk suyuyla yapıyorsunuz. Musluk suyu içilmez, içilmeyen suyla yemek yapılmaz. Bakın, musluk suyundaki bakteriler ve mikroplar kaynayan suda yok olur. Klor ve kireç kalıntıları kaynayan suda yok olmaz. Klor kanserojen bir maddedir ve dünya kanserle savaşıyor. Evinize kanseri anımsatacak hiçbir şeyi yaklaştırmayın. Gelin evinize bir su arıtma cihazı alın. Hatta almayın, önce deneyin, keşfedin, kararı öyle verin. Günde 30-35 liraya aylık 1000 lira taksitle bu cihaza sahip olmak istiyorsanız şu anda arayanlar 6 bin lira indirim kazanacaksınız. 1 Ekim itibarıyla evet, bu cihaz artık taksitle satılmayacak. 0212 925 0403 925.

0: Aşk acısı çekene, aşk acısı çekene, sevdiğini özleyene, sevdiğini özleyene, asker yolu bekleyene, asker yolu bekleyene, vatan hasreti çekene, vatan hasreti çekene, tek ilaç
1: 90.6 Radyo 2000.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yokum.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Beni çok iyi dinleyin. Sonra vay ben duymadım, vay ben yetişemedim, vay ben de arayacaktım demeyin, kar etmiyor. Şimdi Radyo 2000 ailesi olarak biz sizlere toprak sahibi yapıyoruz ve biz bu işin toptancısıyız. Bizim özelliğimiz ne biliyor musunuz? Kurulduğumuz günden beri sizi bankaya bulaştırmıyoruz, kimseye minnet ettirmiyoruz ve sadece kendiniz gelip görmeniz, beğenmeniz yeterli. Banka, faiz, kredi, kefil yok. Şimdi parası olan her yerden istediğini her şekilde alabiliyor. Ama parasını fazla biriktiremeyen, gelecek garantisi isteyen, çoluğum çocuğum ileride rahat etsin diyen anne babalara. İstanbul'dan yer alamadınız, yakın bir yer olsun diyorsunuz. Kırklareli Baba Eski Sinanlı'ya götüreceğim sizleri. Tam 277 metrekare yer vereceğim. Beni çok iyi dinleyin. Bu haftaya özel hafta başında bir proje başlattık. Ve bu projeyi bir hafta boyunca devam ettirecektik. Bir günde bitti proje, bir günde. Uzatmayalım. Hayırlı uğurlu olsun, hafta sonuna kadar süremiz var. Benim hafta sonu ücretsiz servisim var. Servislerden yer doldu mu arkadaşlar sistemi kapatıyorlar. Getirin benim 99 bin lira peşinatımı verin. Tapu sizindir. E-Devlet'te tapunuzu görün. Geri kalanını 13 ay boyunca ayda 15 bin lira 15 bin lira elden taksit senetle ödeyin. Abi yıl kaç oldu? İnsanlar uzaya çıkıyor. Kredi kartı olmadan bakkala gidip bir çekirdek dahi alamıyorsunuz taksitle. Evet, ya da değiştirelim bir ütü, bir bilmem ne. Ben sana elden taksitle tam 277 metrekare toprak sahibi ol diyorum. Burayı şöyle bir anlatayım mı? Bu arada 0-212-925-12-12. 0-212-925-12-12. Benim servislerde yerlerim dolmadan, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Şunu söyleyin. Ya ada parsel istemeyin. İşte şunu da öğrenebilir mi? Abi benim servisim ücretsiz. Çayım, kahvem, yemeğim, her şeyim var. Gel orada karar ver. Bak şu anda aradığında almak zorunda değilsin. Hemen sana kimse gel ille de aradım buraya alacaksın demiyor. Gel gör, o toprağa ayağın bir bassın, ondan sonra karar ver. 0-212-925-12-12. Sinanlı'yı niye tercih ediyoruz? Bakın şimdi araziye geldik, yerimize geldik. Karşımızda komşularımız var, ne kadar güzel. Hemen yanı başımızda aracınız yok diyelim. Minibüsler, otobüsler vızır vızır geçiyor. Karşımızda bir benzin istasyonu. Ve bugün etrafınızda ağaç görmeye özlediniz değil mi? Yeşillik olsa da bir nefes alsak. Aman gitsek de hafta sonu piknik yapsak. Niye? Yeşillik olsun diye. Abi burası senin zaten doğal bir cennet ya, maşallah. Allah'ım ne güzel yaratıyor. Abi çevir etrafını, çayını demle, pikniğini yap. Kendi yerinde yap bunları. Ve bu haftaya özel bu fırsat. Bu fırsat bu haftaya özel. Yetiştin yetiştin, aldın aldın. Benim fazla birikmişim yok. Fazla para biriktiremiyorum. Taksidi uygun olsun, ben de bir yer alayım. Bugün yine söylüyorum. Bakın gidiyorsunuz bir mağazaya. Bir mont beğeniyorsunuz 5-6 bin lira. Evet abi öyle olmuş artık fiyatlar. Bir mont, önümüz kış değil mi? Bir mont alıyorsunuz 5-6 bin liradan aşağı istediğiniz montu alamıyorsunuz. Ben size sadece 99 bin lira peşin, ayda 15 bin lira elden taksitle, senetle diyorum. Ve burası tam 277 metrekare. İki kişi ortaklaşa alın. Abi 50 bin taksit peşinatınızı verin. 7,5 taksitinizi ödeyin. Bu kadar basit. Ben mi söyleyeyim illa bunları? Yarın benim yerim yurdum yok demeyin. Bakın yine söylüyorum. Bu sözümü yabana atmayın. Hızlı tren projesi sonda. Yolcu alımları başladı mı? İnsanlar oraya hani böyle dıt dıt geçiş biletlerini bastıkları zaman burası çarpı 2 çarpı 3 katı olacak, alamayacaksınız. Bir ay sonra da açılabilir, 15 gün sonra da açılabilir, 2 ay sonra da alabilir. Çünkü artık test sürüşleri son aşamasında. Vay ben keşke alsaydım, vay ben keşke dinleseydim demeyin. Şimdi telefonlarınızı kaldırın, müsait değilseniz bile numaranızı bırakın. Biz pazar günü gelip görmek istiyoruz deyin, yerler bizim, bizim misafirimiz olacaksınız. 0-212-925-12-12. Evet, 99 bin lira peşinatla tam 277 metrekare yer sahibi olacaksınız. Abi yatırımın kralı, hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12 gelip görmek istiyorum deyin. Ben de telefonda randevu alacağım şimdi.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Hayırlı uğurlu olsun. 925-12-12. Valla ertelerseniz kaçırdığına pişman olanlardan olursunuz, bu kadar. Hala.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatihi. Efendim 90.6 Radyo 2000'den şu an radyoları başında bizleri dinlemekte olan siz güzel insanlara kocaman kocaman sevgiler, saygılar, merhabalar. Yeni bir gündeyiz, Radyo 2000'deyiz. Gönlünüze, yüreğinize dilediğiniz, istediğiniz tüm güzellikler bir ikram şeklinde sunulsun. Kalbinizde ne niyetiniz varsa, iyisiyse, hayırlısıysa Rabbim size nasip etsin. Dualarımızı ettik. Güzel bir Eylül günündeyiz. Eylül kendini gösterdi. Yağmurlar başladı. Biraz romantik, biraz da hafif üşüyerek tatlı bir serinlikle günü yaşıyoruz. Bizimle beraber sevgiye yolculukta istek şarkılarınıza yer veriyoruz. İsteklerinizin yayınlanması için Instagram sayfalarından bize yazabilirsiniz. Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfamız. Şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Ama önce takip istekleri. Takipleri şöyle bir görelim. Evet, Radyo2000.com.tr resmi Instagram sayfam. Şahsi Instagram sayfam Selda Çalcı. Ben Selda Çalcı. Ya siz? Ya siz kimsiniz? Sizi tanımak istiyorum. Yazın bize. Ayrıca WhatsApp hattımız var. 0540-606-2000. 0540-606-2000. WhatsApp hattımızdan da bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Önce cep telefonunuza bu numarayı kaydedin. 0540-606-2000. Sonra da WhatsApp hattına girip Radyo 2000 istek hattına isteklerinizi yazın. Günü keyifle yaşamak, üzerimizdeki bütün kötü enerjiyi silkeleyerek atmak için ben hazırım. Siz de hazırsanız mesaj yağmuru başlasın. Yalnız değilsiniz. Kalbiniz acıyor. Kırgınlıklarınız var, öfkeleriniz var. Hepsini arkaya atın. Sevgiye doğru yolculuğa katılın. İyi ki varsınız. Varlığınızla çok mutluyum. Sizi seviyorum. Gönlüme, yüreğime.

Sevgili Ayşe, ben ev hanımıyım diyor. Diyor ki Ayşe Baş, sessiz dinleyicinim. Bazen yazıyorum ama isteklerimi çalmıyorsun diyor. Engin Nurşani istiyorum. Sen isteklerimi çalmayınca üzülüyorum diyor. Üzülme, aslında Engin Nurşani istiyorsunuz ya. Türkü saatinde çalıyorum. Yani programın sonuna kadar bekleyin bence. Havan bugün gene coşmuş, seni en çok ben seviyorum diyor. Eyvallah eyvallah. Ramazan kolay gelsin. Balyoz Engin.

Arabeskin babalarını ardı ardına dinledik. Gülcan'ın isteğiydi rüya gibi. Abla ben Ziya Şükürov. Senden Ferdi Tayfur'dan biter mi bu hasret şarkısını istiyorum demiş. Eyvallah, eyvallah. Merhaba, Kibariye'den Yastayım şarkısını istiyorum. Hoş geldin ablam, Karayaz'ı istiyorum demiş sevgili Onur. Bu arada Sevda Hanım, kendiniz gibi sesiniz de çok güzel. Karadeniz Kaplanı Murat, Muazzez.

0: Şimdi güzel insanlara
1: tanıtıcı reklam.
0: Akıllı hanımefendilere sesleniyoruz. Hazır su kullananlara sesleniyoruz. Evde ekonomi alt üst, az önce bir dinleyenim de yazmış, ekonomi berbat, biz aşk meşk hepsini geçtik. Evet, maalesef bu yaşanıyor ama bunun için çeşitli önlemler, çeşitli tasarruflar. Tasarruftan daha önemlisi daha sağlıklı bir yaşam için şu anda yapabileceğimiz en güzel şey eve bir su arıtma cihazı almak. Hazır su almaktan kurtulmak, bu yükü üzerimizden atıp hem daha ekonomik su içmek hem de daha sağlıklı su içmek. Her ikisi bir arada şahane olur değil mi? Bakın, su arıtma cihazında 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle kampanyamız vardı. 1 Ekim itibarıyla bu kampanya sona erecek. Artık taksitli satışlar bitecek. O yüzden bizi dinleyen İstanbullular, İstanbul duy sesimi. Her eve bir su arıtma cihazı. Üstelik taksitle. Önce bir ay kullan, dene, 1 lira ödeme, bir ayın sonunda kararını ver. Beğenirsen ayda 1000 lira taksit de senin. Beğenmedin mi? Hiçbir gerekçe sunmadan iade edin. Şimdi ben bu cihazı bir ay denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403 925 0403. Evet, kampanyamız neydi? 2000 lira peşin, ayda 1000 lira taksitle. Dünya Sağlık Örgütü onayı alan, dünya kalitesinde su üreten. Bu konuda şu garantiyi veriyoruz. Ücretsiz su analizi yapıyoruz. Evet, evinize geliyoruz. Bu cihazı size kuruyoruz. 1 lira talep etmiyoruz. Ve sizin suyunuzu, bizim suyumuzu, bir de musluk suyunu farklı farklı bardaklara koyun. Ücretsiz ölçüm yapalım. En temiz su hangi suysa o suyu kullanın. Biz iddia ediyoruz, en temiz su bizim suyumuz çıkacak. İşte bu yüzden daha kaliteli bir yaşam için su arıtma cihazına zam gelmeden, fiyatlar taksitlendirmeden çıkmadan kararınızı verin ve bir ay deneyin. Bir ay keşfedin. Günde 240 litre su arıtıyor. Bu şu demek oluyor. Evet, sadece içmeye değil, yemeklere, meyve sebze yıkamaya, çaya, kahveye temiz su kullanın. Şimdi birçok arkadaş çayını, kahvesini maalesef musluk suyuyla yapıyor. Musluk suyu içilmez. İçilmeyen suyla yemek yapılmaz. Hani içilmeyen suyun içindeki mikroplar kaynayınca ölür ama klor ölmez, kireç yok olmaz ve kireç çaydanlıklarımızı ne hale getiriyor bir düşünün. Bir de vücudunuzu hayal edin. Bu kireçleri çaydanlıklardan porçözlerle temizliyoruz. Peki ya bedeninizden? İşte bunu kendinize yapmayın. Daha sağlıklı bir yaşam için bir ay dene, beğenmedin iade et. Fiyatlar zamlanıyor, peşin satışlar başlıyor, taksitli satışlar kalkıyor. Ama şu anda arayanlar taksitle alabilecek, önce bir ay deneyecek, sonra kararını verecek. Beğenmedi mi? Almak zorunda değil. Bir ay denemek istiyorum diyenler 0212 925 0403. Yıllardır ben kullanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. 0212 925 0403.
1: Tanıtıcı reklam.

birazdan hareketli şarkılara geçiş yapacağız. Bana böyle oyun havaları, hareketli şarkılar istekleriniz varsa yetiştirin, gönderin. Oynayalım, coşalım.

hüzünlü şarkımız birazdan hareketlenmeye başlıyoruz. Dinlemek istediğiniz en güzel şarkılarınızı bekliyoruz. Cevriye diyor ki iyi ki varsın. Eyvallah, sen de öyle.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvuru

0: 0541-1774 Esenler Dere, Aykemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
1: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212-925-0404 925-0404
2: Reklam.
3: Radyo 2000.
4: Şu anda Türkiye'nin saatleri ablamızı göstermekte. Ablamızı göstermekte. Selda ile Sevgiye Yolculuğu.
5: 90.6 Radyo 2000.

Ne diyorduk? Bu saatlerde neler oluyordu? Hey! Kim var orada? Burası 90.6 Radyo 2000. Ben Selda Çalcı. Hey! Kim var orada? Selda Hanım kolay gelsin. İş yerinde bir arkadaşımızın doğum günü. Ona Bülent Ersoy doğum günü şarkısını çalar mısınız? Nice nice güzel yaşlar diliyoruz kendisine. Malatyalı'dan Özkan Üçü'de çalışan

0: Aman aman kimler gelmiş. Aman aman kimler bizi dinliyormuş. Evet evet size söylüyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Şimdi çok güzel bir fırsattan sizlere bahsetmek istiyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Özellikle elinde birikimi olup da yıllar boyunca bir türlü yatırım yapmaya cesareti olmayanlar, sizlere sesleniyorum. Yaklaşık 33 yıldır Radyo 2000 adıyla sizlere sesleniyoruz ve birçok konuda önerilerimiz, sizlere desteklerimiz, kampanyalarımız oldu. Ve bugüne kadar Radyo 2000'e güvenenler hiç pişman olmadı. Şimdi geçmiş yıllarda yaklaşık 5 yıl öncesi, 10 yıl öncesi bize güvenerek arazi alanlar bugün milyonluk arazi sahibi oldu. Bu radyoda 5000 lira peşinatla Silivri'de araziler sattık ve bugün o yerlerin sahipleri milyonluk arazi sahibi oldu. Şimdi sıra sizde. Yılın fırsatını sunuyoruz. Baba Eski'de, Baba Eski Sinanlı'da efsane yerler geldi. Merkeze yürüme mesafesinde ve Sinanlı Mahallesi'nin en güzel yerinde. Öyle dağın başında değil, yerleşime yürüme mesafesinde. Şahane kaliteli yerlerimizi gelip görmek için bu hafta servislerimizde yerinizi ayırtın. Neden mi? Çünkü tanıtım amacıyla 99 bin peşin ayda 20 bin lira değil, ayda 15 bin lira taksitle. Evet, 13 ay boyunca ayda sadece 15 bin lira taksitle arazi veriyoruz. 99 bin liranı getir, tapuna hemen teslim al. Üstelik ne dedik? Öyle dağın başında değil, arazinin üzerinden merkezi görüyorsunuz. Yürüyerek merkeze gidip ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Buranın, bu mahallenin okulu var, bu mahallenin marketi var, kasabı var, manavı var. Arazinizden yürüyerek merkeze gidebiliyorsunuz. Biz ne anlatırsak anlatalım, gelip görmeden karar veremeyeceksiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtıp yerlerimizi gezmek, görmek, kampanyaya dahil olmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212 925 1212. Bakın, hızlı tren açıldığı anda burada fiyatlar alıp başını gidecek. Hızlı tren ne zaman açılacak? Her an açılışı yapılabilir. Hızlı tren deneme seferleri başladı. Hayatınızda bir şeyleri değiştirmek, kazanmak için harekete geçmeniz gerekli. Anneler, babalar, yalnız olan kadınlar, genç kızlar, delikanlılar, çeyiz hazırlamak eskide kaldı. Sizin de yarınlarda güveneceğiniz, yarınlarda iyi ki almışım, çok kazandım diyeceğiniz bir güvenceniz olsun. Bakın, ataları, dedeleri, toprağa yatırım yapanlar bugün daire zenginleri. Yarınlarda siz de en azından kendime ait bir dairem olsun istiyorsanız, hafta sonları gidip bağ bahçe yapabileceğiniz, piknik yapabileceğiniz, sizde tapusu olan bu yerlerden birinin sahibi olmak için hemen şimdi arayın. 0212 925 1212. Kaderinizi değiştirmeye, evet kazanmaya ne dersiniz? Bugünün arazisi 10 yıl sonranın arsası. Gelin görün, beğenirseniz alın, beğenmezseniz tanışmış olalım. Gelin bir çayımızı için, bir kahvemizi için size yemek ısmarlayalım, sizi kapınızdan alalım, yerlerimizi gezdirelim, kapınıza bırakalım. 0212 925 1212. Kaderini değiştirmeye var mısın? 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.

Maltepe Açık Cezaevi B32 koğuşundaki canım arkadaşım dostum Metin Kıraça. Hasret kaldık, Allah yardımcın olsun iki gözüm.

kutluyoruz sizi ya. Bugün istek gelince aklım başıma geldi. Ecrin Tekstil Müdürü Fazıl Bey'le oynayacakmışız. Maçka yolları taşlı çalarsa dedi. Müdür Bey, buyurun, buyurun piste.

Malatyalı'nın biri daire almış. Diyor ki söyle bakalım ne istiyorsun? Tatlı mı istiyorsun? Çikolata mı istiyorsun? Ben çikolata delisiyim. Tatlıyla çok aram yok. Hatta zaman zaman o çikolata krizleri bir gelir bana. Otururum üst üste çikolata yiyişimi şaşkınlıkla izler eşim. Ama sonra bir süre yemem. 15 gün, 20 gün, belki bir ay dokunmam. Ama son günlerde bir çikolata krizindeyim gene. Dün gece istediğim bir marka var. Benim çok sevdiğim birkaç marka var. Aradım taradım, hani sipariş vereceğim. Yok abi, bulamadım. En sonunda oğlum dışarıdaydı, onu aradım.

Zeytinburnu'ndan Aydoğan, tekstilde çalışan Kral Ali abim Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum. Ablacım İstanbul Sultan Gazi'den tır şoförü Bülent, Yudum'dan Kars Ardahan şarkısını istiyorum demiş. İyi yayınlar diliyorum sevgili Ömer Poyraz, tekstile

Nergis Teksel. Benim Diloş'umu niye üzüyorsunuz? Ben sizi çok seviyorum. Siz niye beni dinlemiyorsunuz? Nergis Teksel'de çalışan bütün güzelliklere ve bütün yakışıklılara sıradaki şarkımızı armağan ediyoruz, türkümüzü. Öz ARS Tekstil'den, biz de Kıvırcık Ali'den Gülüm rica etsem ablam, benden Ütücüler Kralı dedeye ve patronumuz Ömer Yücel'e. Kürtçe bir şarkı istemiş sevgili Diloş. Ben Kürtçe bilmediğim için, yani Kürtçe güzel bir şarkı yazın dinle.

0: türküler ne türküler. Listede mesela Koray Avcı yeni şarkısı var. 2026 model bir şarkı. Bir türkü beraberce dinleyeceğiz. Ben çok beğendim. Fakat bizi dinleyen annelere, babalara seslenmek istiyorum. Çok özel bir kampanya var. Bakın ısrarla sesleniyorum. Çünkü bu kampanyayı yine ben rica ettim. Herkes Radyo 2000'i dinlesin. Radyo 2000'i dinleyenler kazansın diye.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bakın 277 metrekare bir arazi. Baba Eski'de. Baba Eski'nin en güzel mahallelerinden birinde. Baba Eski Sinanlı'da. Araziye gittiğiniz vakit arazinin üzerinden fabrikaları, evleri, villaları görebiliyorsunuz. Yürüyerek araziden merkeze gidip alışveriş yapabiliyorsunuz. Üstelik TOKİ konutlarına yürüme mesafesinde bu şahane lokasyondaki araziler 99 bin peşin, ayda 15 bin lira taksitle, tanıtım amacıyla şu anda bu fiyatlar veriliyor. Bu fiyatlar değişecek. Siz bu kampanyaya özel fiyatlardan faydalanmak isterseniz acele etmeniz gerekiyor. Yeni yerler ilk seçen siz olun, en güzel yeri siz seçin diye. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırtın, bu kampanyaya dahil olun. Hafta sonu ücretsiz servisimizle gelin yerlerimizi gezin. Beğenirseniz alın, beğenmezseniz bir çayımızı için, bir yemeğimizi yiyin, tanışmış olalım. 0-212-925-12-12 925-12-12. Evet, Baba Eski'nin en güzel mahallelerinden birinde sadece 15 bin lira taksitle, tamamı 13 ay vadeyle. Evet, bir kuruş vade farkı ödemiyorsunuz. Banka yok, kredi yok, faiz yok. 13 ay vade yapıyoruz. Ayda 15 bin liraya arazi veriyoruz. 99 bin liranı getir, tapunu hemen teslim al. Kalanını ayda 15 bin lira taksitle öde. 0212 925 1212 925 1212. Bakın, Baba Eski son yıllarda en fazla göç alan, tercih edilen ilçelerden birisi. İstanbul'a yakınlığıyla hızlı tren açıldığı anda İstanbul'dan sonra tercih edilecek ilçelerden biri olması sebebiyle, evet, Baba Eski gelecekte çok kazandıracak, iyi bir gelecek vaat ediyor. Bugünün arazisi 5 yıl sonranın, 10 yıl sonranın arsası. Yarınlarınızda siz de çok kazanmak istiyorsanız gelin görün, kararınızı öyle verin. Evet, 99 bin peşinatla bir bilgisayar fiyatına, bir bisiklet fiyatına evlatlarınıza gelecek hazırlayın. Ben çektim, çoluğum çocuğum çekmesin diyenler, benim evladım gelecekte rahat etsin diyenler, benim evladım iş yeri açarken banka banka kredi için dolaşmasın, dünyanın faizini ödemesin diyenler. Evet, banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksitle, ayda 15 bin lira taksitle 277 metrekare arazi. 0212 925 1212.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 925 1212.

Deliğimizin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ne diyoruz? Kişi sevdiğini Allah'a emanet ederse onu görmeden ölmezmiş. O halde ben sizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Reklam.
1: Esenler Havaalanı Mahallesi Özdamla Sürücü Kursu uyarıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte ehliyet sınavlarında önemli değişiklikler yapılması bekleniyor. Serbest güzergah sınav sistemi geliyor. Ek maliyetler ortaya çıkabilir. Ehliyet sınavları daha zorlu hale gelebilir. Fiyatlar zamlanmadan, sistem değişmeden başvurunuzu yapın. İster otomobil, ister motosiklet, ister ağır vasıta sınıfı ehliyet almak isteyin. Uzman eğitim öğrencilerimizle sizi sınava hazırlıyoruz. Bilgi ve kayıt 0532 131 17 74 0532 131 17 74 Esenler Dere, Aytemiz Petrol Yanı, Özdamla Sürücü Kursu. Ehliyetinizi ertelemeyin, bugün başvurun.
2: Bazen hayatınızda bir şeyleri hızlandırmak için gaza basmak gerekir. Tıpkı bir araba gibi. Önce çalıştırırsınız, sonra gaza basarsınız ki yol alsın. Firmanızı kurdunuz, aracınızı çalıştırdınız. Peki şimdi gaza basmaya hazır mısınız? İşte tam bu noktada size ihtiyaç duyduğunuz destek gücünü veriyoruz. Radyo 2000 güçlü reklam spotlarıyla markanızın yanı başında daha çok kişiye ulaşmak, markanızı duyurmak ve satışlarınızı hızlandırmak için gaza basmanın zamanı geldi. Radyo 2000, markanızın sesi, reklamınızın gücü. 0212 925 0404 925 0404
0: Reklam.

0: yapmışsa olmaz mı? Mesela gitsin de o da yapsın. Burak yapsın yapmışsa mahalle zarar olmuyor. Yani bizim mahalle gelmesin. Biz çocuklar olarak geleceğimizi garanti altına almak istiyorum. Gitsin de o da yapsın.
1: Radyasyon Show. Radyasyon Show başlıyor.
0: Bu radyasyona karşıyız abi.
1: Radyasyon Show.
2: Burada olmaktan çok mutluyum. Çünkü dünyanın en güçlü sporcusu seçildim. Tabii benim adıma değil, bütün Türk milleti adına geldim bugün. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum.
3: Bıraktım geldim evimi geride. Adımı aldılar.

0: Radyasyon Show.
1: Vay be. Niye Naim'le başladım biliyor musunuz? Naim dünyaları kaldırdı biliyorsunuz. Allah rahmet eylesin. Türkiye'yi gururlandırdı, onurlandırdı. Dünya şampiyonu oldu. Dünyanın en güçlü adamı olarak nitelendirildi. Bunun yanı sıra kırılmaz rekorlara imza attı değil mi Naim Süleymanoğlu? Onun gibi bir sporcu gelir mi? Birazcık zor abi. Ceperkülü. Öncelikle Allah rahmet eylesin diyelim. Siz de hayatın yükünü sırtınızda taşıyorsunuz. Vallahi billahi. Biliyor musunuz bilmiyorum. Daha geçen gün bahsettim aslında. Atlas diye bir figür var. Bu Atlas figürü sırtında dünyayı taşıyor. Öyle bir adam var ya, onun adı Atlas. Dünyayı taşıyor sırtında. Baba hepiniz sırtınızda dünyayı taşıyorsunuz. Allah hepinizin ve hepimizin yardımcısı olsun. Net söyleyeyim. Niye bu konuya değindim? Ha, öncelikle ablaya buradan selamlar, sevgiler, saygılar. Selda ablamın. Canım abla. Bir tane güzel haberle uyanmıyoruz abi. Vallahi billahi bakın. İçinizi karartmak gibi olmasın tamam. Amacım hani komedi yayını yapmak, eyvallah. Yapabildiğimiz kadarıyla mizaha çevirebilmek. Baba bunun neyini ben mizaha çevireyim bilemiyorum ya. Vallahi bile 15 dakikadır oturdum. Şimdi Selda abla bitirdi tamam mı? 15 dakika oturdum, dedim ki aga ben bunu nasıl mizaha çevirebilirim? Onu düşündüm. Hiç yayına böyle düşünerek çıkan bir adam da değilim yani. Her şey doğaçlamadır eyvallah. Ama ne yapabilirim abi? Şimdi bazı abiler veyahut da ablalar şey diyorlar mesela. Ya bizde araba yok ki yani, istediği kadar zam gelsin falan. Hani şunu anlamıyor abiler veyahut da ablalar veyahut da o dayılar. Benzine mazota zam geliyorsa her şeye zam geliyor. Niye? Mesela bir kargo işi yapıyorsun, kargoya zam geliyor. Benzine mazota zam geliyorsa dolara, euroya vesaireye de bir şekilde zam geliyor. Her şeye zam geliyor. Çünkü her şey ulaşımla bize ulaşıyor. Doğru mu? Eyvallah. O yüzden işte senin hani ben de araba yok falan. Öyle olmuyor abla. Bak 90'larda bir film çevrilmiş. Ayşen Guru da oynuyor filmde. Bilmiyorum sosyal medyada karşınıza çıktı mı? Bizdeki mizah çok süper. Özellikle sosyal medya mizahı. 90'larda benzine zam geliyor. Koşuyor gazeteyi annesine götürüyor. Aa çok sevindim benzine zam geldi diye. Kadın da diyor deli misin sen ya diyor. Benzine zam gelmiş niye seviniyorsun, üzülmen lazım diyor. Kadın da diyor ki Ayşen Guru da. Olur mu ya diyor, benzine zam geliyorsa her şeye zam gelir diyor. Böylelikle diyor bizim evlere de zam gelir. Biz fazla kira alırız diyor. Bu ablalar da duyurulur. Mutlaka bu filmi izlemişlerdir yani. Akaryakıtta beklenen zam kesinleşti. Bu gece motorin 100 TL'yi aşacak efendim. Haber bu. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 4.68 kuruş zam yapıldı. Yeni artışla birlikte motorinin litre fiyatı ilk defa, bakın ilk defa oluyormuş bu, 100 TL sınırını aşacak. Akaryakıt tabelalarında 3 haneli fiyat dönemi başlayacak demişler. Allah yardımcımız olsun. Buna istinaden bugünün konusu da şöyle olsun. Madem mizah yapalım değil mi? Yani çalışıyorsunuz hepiniz değil mi? Herkes çalışıyor. Şu anda iş yerlerinde falan dinliyorsunuz beni. Eyvallah. Baba biz bu parayı nasıl bulacağız da bu benzin bizi zedelemeyecek ya? Bu mazot falan. Parayı nasıl buluruz biz? Yani bu hani çalışarak olmuyor belli. Ya sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz doğru, mesaiye kalıyorsunuz eyvallah, yine yetiştiremiyorsunuz abi, yetiştiremiyoruz yani. Biz bu parayı nasıl buluruz? Fikri olanlar yazsın 540-606-2000 WhatsApp'tan ulaşın efendim. 540-606-2000 WhatsApp'tan gönderin mesajlarınızı. Şarkımız Mustafa Sandal Araba. Yalnız hani diyor ya şarkıda, onun arabası var güzel mi güzel, şoförü de var özel mi özel. Orada bir maalesef kısmı var ya, maalesef mazot yok. Onun için hiçbir şansı yok ya. Hazır. Son 2-3 diyelim. Radyasyon Show başladı.

0: Radyasyon Show.
1: Devam ediyoruz efendim. Bir kan anonsumuz var, hemen onu sunalım. Çok önemli, çok acil. Çam Sakura Hastanesi'nde ameliyata girecek olan bir hasta için çok acil AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. Bir kez daha tekrar edelim. Çam Sakura Hastanesi'nde ameliyata girecek bir hasta için çok acil AB RH pozitif kana ihtiyaç vardır. 530-558-0713 530-558-0713 bu numaradan ulaşmanız rica olunur dostlar. Çam Sakura Hastanesi'nde yatıyor hastamız. Çok acil AB RH pozitif kana ihtiyaç var. 530-558-0713 bir kez daha tekrar ediyorum. 530-558-0713 bu numaradan ulaşırsanız bir hayat kurtaracaksınız. Bunun önemi içerisinde olun efendim. Allah şifa versin tez zamanda. Heh, artık zeytini dörde böleriz. Porsiyonları iyicene küçültürüz diye gelen yani bir şekilde parayı bulmamız lazım değil mi, geçinebilmek amaçlı. Para şu anda çok önemli, eyvallah. Yani kirası var, bilmem nesi var, cartı var, curtu var. Babacığım, hiçbirinizin aklında yok mu, biz bu parayı nasıl buluruz? Ömer dinliyor değerli kardeşim, selam olsun Ömer'e. Ömer bir fikir ver babacığım ya. Biz bu parayı, Ömer de bu arada kuyumcuda çalışıyor. Yani kuyumcu. Biz bu parayı nasıl buluruz? Ya görüyoruz internette böyle kuyum alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar, Madonna kolliler falanlar filanlar. Yemin ediyorum size, bir gladyatörde o kadar zırh yok ya. Ya nereye gidiyor bu hani altın bilmem neler, zırhlar dirseğe kadar, bileğe kadar, omuza kadar. Yani inanılmaz bir şey. Baba bizde para yok, bunlar bu parayı nasıl buluyor? Evin tüpü yok diyorum, bana ne diyor biliyorsun? Öyle bir şey vardı ya Yalçın Çakır programında. Evin tüpü yok diyorum, bana ne diyor biliyor musun? Acayip ya. Parayı nasıl buluruz? Günün konusudur. 540-606-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana ulaştırın efendim. Fikir verin bize. Biz de bu parayı bulalım. Yani mesela böyle adam çekmeceyi bir çekiyor abi. Eurolar, dolarlar, çekmeceyi çekiyor. Abi arkasını bir gösteriyor, balya balya. Ya inanılmaz bir şey. Ben hayatımda, ömrümde ulan öyle parayı bir arada görmüş, rüyamda göremem yani. Ama adamlar bunlarla dans ediyorlar. Biz bu parayı nasıl buluruz? Söyleyin kardeşim, ihtiyacımız var ya. Ya her ay sonu geldiği zaman biz niye strese giriyoruz kardeşim? Yemeden içmeden kesiliyoruz, uykularımız kaçıyor. Ya bu zenginler bu. Ya Allah aşkına bir tane zengin kardeşimiz bize ulaşsın, kurban olduğum ya. Ya ben ve bizim genel dinleyenimiz fakir. Mesela Gülcan var, faz fakir. O ikinci versiyonu. Değerli kardeşim, Allah bol kazanç nasip eylesin. Yemin ediyorum bak, kaç yıldır ben yayıncıyım ya. 25-26 belki de 27, hiç saymadım. Valla uzun süredir Radyo 2000'de yayın yaptım. Buna karşılık bu kardeşimiz hep katılırdı. Hep aynı, hep aynı fakirlikte devam ediyor. Ben baldırı çıplak cinsinden en üst versiyon. Bekliyorum efendim. Hayırlı merhabalar falan demişler. Eyvallah. Kan anonsunu yaptım efendim. Tekrardan hani aranan kan yeterli derecede bulunmazsa yazın bana. Tekrar anonsunu yapalım, tamam mı? Bir kez daha geçmiş olsun. Devam edeceğiz. 546-106-2000. Ramazan'ım onu okuyamam. Hakikaten onu keşke okuyabilsem ama onu okuyamam. Çok para haramsız, çok laf yalansız olmaz demişler. Eyvallah. Biz haram yemekten korktuğumuz için fakir kalıyoruz. Senin gibi hep baldırımız çıplak diye. Ya buna çok yorum yapılır da şey katmışsın yani, böyle maneviyat falan katmışsın, o yüzden okuyamıyorum. Yani daha doğrusu yorum yapamıyorum. Ya kendimiz bu şekilde avutuyor olamaz mıyız biraz? Vallahi kendimizi bu şekilde bence avutuyoruz. Çok para haramsız, çok laf yalansız olmaz. O yüzden ben fakirim. Kolay gelsin arkadaşım. Zengin biri seni dinlemez ki demişler. Beni zengin dinlemiyor mu? Nasıl yani? Dur, bu konuya değineceğim. Arkadaşlar, Allah aşkına aranızdan bir zengin varsa, bakın benim patronlarım bir kere beni dinliyor, onlar zengin. Selda ablam dinliyor beni. Aranızdan hakikaten bir tane zengin nasıl para kazanacağımızı bize söylesin, tamam mı? Söylesin. Biz de şu parayı bulalım ya. Vallahi gece uykularım kaçıyor, Allah canımı alsın. Yani samimiyetimle söylüyorum. Lütfen bir tane zengin çıksın artık, yeter. Onlar da böyle hani gıcık oluyorum şu tribal enfeksiyonu. Çok para bayağı sıkıntı getiriyor falan. Devam edeceğiz birazdan. Bekleyin.

dondur yanlış şarkı girdi lan. Eyvah eyvah. Tam zamanında durdurdum ha. Şey girecekti az kalsın. Başın öne eğilmesin. O girdi. Ben onu çalmak istemedim ya. Dur, çünkü eğiliyor. Ne yaparsan yap eğiliyor ya. Ver baba.

0: Devam ediyoruz. Mesajlar gelmeye başladı. Okuyacağım birazdan. Tamam mı dostlar? Şimdilik... Hani zengin olabilmek amaçlı belli taktikler falan. Ben şunu gördüm ki hakikaten beni zengin biri dinlemiyor abi. Veyahut da o zengin dinliyor ama bize fikir vermiyor. O zengin dinliyor, bize fikir vermiyor. Enteresan bir olay. Bir tane arkadaşımız da şey demiş. Selda ablana sorsana madem o zengin nasıl zengin olmuş. Yavrum radyo işler. Kadının koskocaman radyosu var. Anladın mı değerli kardeşim? Şimdi şöyle bir bakalım. Dev bir kampanya, dev bir fırsat. Bu fırsatı tepmeyin bakın. Geleceğinizi kurtarın. Her geçen gün daha enteresan haberlerle karşılaşıyoruz. 100 lira bandından da yükselecek falan diyorlar mazot. Bu akşam da yükseliyormuş, öyle bir haber var. O yüzden geleceğinizi kurtarın dostlar. Yatırımınızı yapın. Toprak yatırımı çok önemli. Ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 99 binini getir, toprağa götür kampanyamız başladı. Bir hafta sürecek bu kampanya. Pazar günü bitiyor dostlar. Pazar gününden sonra yok. Yani rüyanda görsen o rüyadan uyanma derim. Ama rüyanda dahi göremeyeceksin. Çünkü kampanya bitiyor. 99.277 metrekarelik araziler için. Bilginiz olsun. Yer neresi? Baba Eski Sinanlı. Kırklareli Baba Eski Sinanlı. Niye Baba Eski? Bir kere İstanbul'a çok yakın. İkincisi hızlı tren projesi var. Üçüncüsü dostlar bu bölgede fay hattı yok, yıkım olmuyor. Bu yüzden buraya dev yatırımlar yapmaya başladılar. Şu anda tokiler, binalar, villalar falanlar filanlar, inanılmaz bir yatırım var. Toprağın her karışı tabii ki memleketimize çok değerli, bizim kendi toprağımız. Ama burası ticari anlamda dev bir hale geliyor. Yakın bir zamanda o Beylikdüzü'nün İstanbul'dan sayılmadığı, o Esenyurt'un İstanbul'dan sayılmadığı dönemlere geri dönelim. Ne diyorlardı? İstanbul'da merkezde oturanlar Şehremin, Topkapı, Fatih civarında İstanbul dışı olarak kabul ediyorlardı. Şu anda Beylikdüzü de Esenyurt'ta kendi başına bir şehir haline geldi. Haksız mıyım? Şimdi buralara taşıyor çünkü İstanbul İstanbul'a sığmıyor. Bu yüzden bu imkanı çok

0: İyi değerlendirin dostlar. 99 bini getirdin mi tamam artık tapunu alıyorsun, e-devletine gir kontrol et, artık bu arazi senin. 277 metrekare. Geri kalan kısmı en kolay ödenen kısım. 13 ay vade yapıyoruz, vade farkı faiz almıyoruz, ara ödeme istemiyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz, zaten toprak senin. Numarayı vereceğim, çağrı bırakın yeterli. 0212 925 12 12 numaralı telefondan çağrınızı bırakabilirsiniz. 212 alan koduyla 925 1212'den çağrınızı bırakın, imkanı değerlendirin. Değerli dostlar, çağrı bırakmak toprağı alma anlamına gelmiyor. Çağrı bıraktın mı eyvallah. Araçta yerinizi ayırttırıyorsunuz, yerinizi. Yani serviste yer ayırttırıyorsunuz. Geldin mi? Ve buradaki iddiamız da şu. İddiamız gelen herkes boş dönmeyecek. O kadar mükemmel bir yer. Ana yol hemen dibinizde. O ana yoldan geçen minibüsle, otobüslerle her yere gidebiliyorsunuz. Mahallenin tam karşısında ve hemen karşınızda da benzin istasyonu falan var. Öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer değil. Mahallenin karşısı 277 metrekare. 99 bin peşinatı var. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık 15 bin lira ödüyorsunuz. Daha ne yapalım? Hemen 0212 925 1212'den ulaşın. Pazar bitiyor efendim. Bu pazar son. Her kampanya bir öncesini arattırır ama bu arattırmayacak, ama bu kendisini arattıracak, bilginiz olsun. Var mı evladın? Var. Onun geleceğini yapılandır kardeşim. Bak senin maalesef ki karanlık, eyvallah, en azından onun geleceğini yapılandır. Dededen babaya, babadan sana bir şey kalması lazım. Kalıyor mu? Kalmıyor. Çünkü dedede de yokmuş ki. Ben kendime örnek alıyorum. Vallahi benim dedemde de yokmuş. Ama bıraksa imiş, babam yerdi. Vallahi yerdi. Çünkü babam ciddi anlamda çok zengindi ya. Bak cidden zengindi. Ama şimdi diyor ki keşke yatırımımı falan filan yapsaydım. Yapmadım. Her zaman akar zannettim para ama kesildi falan diyor. Allah sağlık sıhhat versin eyvallah. Ama yapsaydı yatırımı, yemin ediyorum. Yani yemin ediyorum. O zaman da ben yerdim lan. Yok yok, yemezdim. Yatırım para parayı çekiyor abi. Hemen 0212 925 1212'den çağrınızı bırakın. Hayırlı olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Toprağa yatırım yapsın diyorsunuz ya, toprak alın zengin olun diye. Evet, ama o toprağı almak için de para lazım, doğru mu efendim? Altına cevap yazmış, her lafa da bir cevabınız var demiş. E mantıklıysa var tabii yani. Efendim siz mesela sohbet ettiğiniz insanlar hep kesiliyor mu konuşurken? Eyvallah, çok fazla TikTok'ta veya da WhatsApp'ta gezdikleri için. Çünkü onların belli kelimeleri var. Hı-hı, haha, hı-hı, peki, tamam. Hı-hı. Emoji, emoji, emoji. Tamam, hı-hı, parmak işareti. Tamam, evet. Yani biz öyle değiliz. Biz sohbeti seven, konuşan insanlarız. Konuşmayı unuttu memleket insanı maalesef. Devam edeceğiz, az sonra buradayız. 540-606-2000. Parayı nasıl buluruz? Fikirlerinizi bekliyorum. Az sonra.

Show. Devam ediyoruz efendim kaldığımız yerden. Nerede durum? Heh, tamam, bunu verelim abi birazdan. Bunu çalalım. 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajınızı ulaştırabilirsiniz dedik. Sesim niye böyle çıkıyor lan? Diyafram sıkıştı, dur. Lan bizim de en büyük sermayemiz diyafram. Vallahi konuşurken böyle iki büklüm kaldım, diyaframım sıkıştı. Hiç de farkında değilim. Bak düzeldi ses şimdi. Lan, sermaye gitti, yayın bitti abi. Bak ne demiş. Vallahi abi, kolay yolla pazar kazanmaktansa kolay yolla, eyvallah, helalinden kazanmayı tercih ederim. Yani kolay yolla helalinden para kazanılmıyor mu, onu gerçekten çok merak ettim. O da enteresanmış. Çünkü bu niye böyle yazdı biliyor musun? Kolay yolla para kazanmayı, hepsini böyle haram yolla para kazanma falan gibilerinden düşündü büyük bir ihtimal. Ya kurban olduğum, yani o kadar ince düşünüyorsan kredi kartı kullanmayacaksın, faiz işliyor. Yani, değil mi yani, faiz işlemiyor mu kredi kartında? Evet, sen buna yol veriyorsun. Yani bu kadar ince düşünenler maalesef ki kredi kartı da kullanıyorlar. Yapmayın etmeyin, kurban olduk yani. Onları da gördük demiş. Alnımızın teriyle kazanalım, helali olsun, az olsun, öz olsun falan filan demişler. Eyvah, o yüzden para kazanamıyorsunuz. Ben tabii ki haram yolla para kazanın demiyorum. Ama kolay yolla, helal yolla da para kazanma olayı söz konusu. Ama onun yolunu arıyoruz işte. Anladın? Mesela TikTok'ta gaz çıkartan ablam var. Şimdi bu gaz çıkartan ablaya para atılması haram yolla mı kazandı anlamına geliyor. O emek sarf etmiyor mu yani? Arkadaşlar hazır, hazır. Verin bakalım, tarlaları yollayın ben. Ya istediği zaman bunu yapan bir ablamız var ya. Yani bir nebze yeteneği var. O yeteneği ne yapıyor abi? Paraya çeviriyor. Yani diye düşünüyorum ben en azından. Bak ne demiş. Vallahi ben karar verdim demiş. Defini aramaya çıkacağım yazmış. Ya onda da korkutuyorlar insanları. Tamam, böyle izinli defineden falan bahsediyorum. Hani izin alıyorsun defini aramaya falan çıkıyorsun ya. Onda da korkutuyorlar abi, inler cinler falan filan. Vallahi var mı aranızda bu hikayeyi yaşayan? Ya işte izin aldık, defini aramaya çıktık falan, cinler çıktı. İşte başımıza bela oldular, musallat oldular falan filan. Yani insan bundan da tırsı veriyor. Şimdi durup dururken huzursuzuz, eyvallah. Zaten parasızlıktan huzursuzuz. Çıkalım abi, incin falan musallat olur, daha da fazla huzursuz hale geliriz diye çıkamayan, korkan insanlar da var. Ama hakikaten böyle bir hikayeniz varsa yazın, okuyalım abi, çok merak ettim yani. Abi sen pet shop aç, zengin olursun demiş. İki tane var, sağ ol. Ama işte bu hobi olayı ya, insanın keyfi bir durumu ya bu pet shop olayı. Yani hayatta illaki olması gereken bir şey değil ya. İşte o keyfi olarak onu ruhen mutlu eden, keyfen mutlu eden şeylerden biz maalesef ki arındığımız için, yani keyif artık hiçbir şeyden almadığımız için insanlar ona yönlenemiyorlar. Yönlenemedikleri için de ne oluyor? Biz pet shoplar parasız kalıyoruz. Kolay bu. Eyvallah dostum. Yani konuyla alakalı, parayı nasıl buluruz konusuyla alakalı mesajlar gelirse çok sevinirim. Bak bir tanesi demiş ki, Allah'ım sen para kazandırırken akıl fikir de ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyelim. Yayınlar dilerim. Şener Şen gibi aklıma bir fikir geldi. Sokaktaki beyaz kedileri yakayıp gözlerine lens taksam, onları da Van kedisi diye satıp para kazanır mıyım diye gelen bir mesaj var. Ya kurban olduğum, onların üzerine yürümeyin ya. Zaten onlar sıkıntılı, dertli, kederli. Zaten onlara herkes zulüm etmeye başladı. Zaten belli yasalar var, bu yasalara istinaden insanlar bunlardan cesaret alıp köpeklere, kedilere zulüm etmeye başladı. Köpeğe, kediye zulüm artık o kadar yükseldi, o kadar yükseldi, o kadar yükseldi ki Instagram'da gezerken ciddi anlamda bir insan evladının, yani Yüce Yaradan'ın yarattığı bir Ademoğlunun nasıl bu denli canavarlaşabileceğini görebiliyorum. Biz zaten hayvanseverler olarak bunların önüne geçmeye ne kadar çalışsak da maalesef ki bunların önü enteresan bir şekilde açılıyor. Bu bizim canımızı sıkıyor. Neden biliyor musunuz? Bugün masum, savunmasız kediye, köpeğe zulmedip, ya bir tane sahne gördüm, kedinin, pardon, köpeğin abi bacaklarını ters çevirmişler, hayvanı o şekilde kırıp bırakmışlar. Ya bir tane hayvansever buldu onu, ameliyat falan ettirecek, sonuç ne bilmiyorum. Ya inanılmaz, bir insanoğlu bu kadar canavarlaşıyorsa bugün keyfini bundan keyif alarak yapıyor ya, bugün köpeğe, kediye zulmedip yarın öbür gün senin evladına, çoluğuna, çocuğuna zulmetmeye başlayacak. Buradaki herkese sesleniyorum. Yani mahallenizde köpek var diye mi çocuklarınız dışarıda oynayamıyor?
Yoksa mahalle artık kötü bir hale geldi, o yüzden mi çocuklarınız dışarıda oynamıyor? Bu bir soru işareti. Sorunun cevabını sizlerden beklerim. Mesela arkadaşımın çocuğu var. İlk defa hayatında bakkala gidecek, heyecanlanmış bunlar ya. İnanılmaz heyecanlanmışlar ya. Çocuğu bakkala gönderiyorlar. Çocuk elinde para, ilk defa karşı bakkala gidiyor. Karşıda ha bakkal. Annesi bir pencereden bakıyor, babası bir pencereden bakıyor. Çocuğu pencerede bekliyorlar ya. Ya siz böyle miydiniz çocukluk döneminizde? Evin en ufağını, en ufağını, yaşı kaç olursa olsun bakkala, ben gidiyordum ulan bakkala. Ne zaman kardeşim doğdu, bugünler işte sokaklar enteresan bir hale geldi. Kardeşim çok şanslıydı, onu bakkala göndermediler. Yine ben gittim bakkala. Kediden köpekten dolayı mı çocuğunuzu bakkala gönderemiyorsunuz? Sokaklar artık kötü, kirlendi. Kötü bir hale geldi, çirkin bir hale geldi. Bu yüzden mi çocuğunuzu bakkala gönderemiyorsunuz? Bir düşünün. İşte bu zulmedenler, kediden köpekten zulmedip keyif alanlar, psikopat ruhlu olanlar yarın öbür gün senin çoluğuna çocuğuna, hatta sana da zarar verir. Çünkü psikopatlık derecesi bu şekilde. O yüzden biz hayvanseverler ayaklanıyoruz. O yüzden biz hayvanseverler kızıyoruz, yapmayın etmeyin falan filan bunları sesleniyoruz ama maalesef ki ne kadar hayvansever sayfasında yapmayın etmeyin, Allah bunları kahretsin yorumu gelse de altına bakıyorsun, oh iyi oldu yorumları geliyor. Ben de bu insanları anlamıyorum. Anlayamıyorum ben. O yüzden dostlar, Yüce Yaradan'ın yarattığı her şeyin bir görevi var. Gökte uçan, yerde gezen tüm canlılar, hayvanlardan bahsediyor Allah. Onlar da sizin gibi bir topluluktur, bir ümmettir diyor. Ama maalesef ki bizim adam buna çok enteresan bir şekilde saçma sapan karşılıklar veriyor. Allah affetsin demeyeceğim. Allah ne nasıl müsait görüyorsa onlara o şekilde bir şekilde karşılık versin diye de dualarımı esirgemiyorum dostlar. Neyse, devam edeceğiz. Birazdan buradayım.

devam ediyoruz. Değerli dostlar, kaldığımız yerden 546-106-2000 WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı bana gönderebilirsiniz. Yok mu abi hiç define hikayesi olan ya? Ya yemin ediyorum bizim radyoda yayın yapmak ne kadar zor ya. Ya kurban olduklarım. Şurada ben bir istek desem var ya, mesajlara yetişemem. İşte çok sevdiğimde kavuşamadım. Ayşem'e sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Merhabalar, ölüyorum, yanıyorum, bitiyorum ama işte Osman bana yüz vermiyor. Lütfen söyler misiniz bana yüz versin. Merhabalar, ben Osman. Allah o kadının cezasını versin. Asla yüz değil bir bile vermem falan. Ya bir define hikayesi şey yapmanıza gerek yok. Yaz abi, ben onu olur hale getiririm, sen merak etme. 250 gram macera anlatacağız burada. Ya abi herkes ruhsuz ya. Sen bizi güldürüyorsun, Allah da seni güldürsün demiş. Amin cümlemize. Amin amin amin. İnşallah inşallah. Değerli dinleyen sağ olsun. Oyunları hemen yasaklayın diye bir mesaj gelmiş. Ya oyunlarla lan ne alakası var şimdi oyunla? Yani sen mesela yeni jenerasyon bir gençsin, doğru mu? Yani şimdi mi oyunlarda vurdu kırdı var? Ulan bizim zamanımızdaki filmlere bak. Alien var, Terminator var, Predator var. Ondan sonra Cüneyt Arkın'ın hangi filmi duygusal ya? Yani biz çocukken böyle boks moks falan, dış dış falan yumruk atardık birbirimize. Konu dış dıştı. Yani 90'lı yıllardaki okuldan, evde, mahallede, komşuda yediğimiz dayağın adli hesabı yok kardeş. Yani vallahi bir, yani hayvanların zulmün üstü kapatılacak diye işte oyunları yasaklayalım, insanlar şiddet öğreniyor falan filan dediler. Lan biz o zaman, bak eğer ki o zaman bu zaman olsaydı komşu yasaklanırdı. Niye biliyor musun? Çünkü komşu kulağını çekerdi, bir iki tane de tokat patlatırdı. Akşam babaya söylerdi. Babam da derdi ki yaramazlık mı yaptı kerata? Daha da fazla patlatsaydın keşke derdi. Dur ben zaten içeride ağzını burnunu kıracağım deyip bir de baba döverdi. Yani bu zamanda olsaydı diyorum size. O zaman babayı da yasaklarlardı. Değil mi yani? İnanılmaz, ben hayatım ömrümce böyle bir şey görmedim. Cüneyt Arkın'ın bütün filmlerini yasaklayın o zaman. İzleyin eski filmlerini. Uçan tekme atıyor, dış diye ses geliyor kardeş. Ya kim istemez ki süper güçlere sahip olmak? Cüneyt Arkın tek okla 10 tane Bizans askerini yıkmıyor muydu kardeşim? Yıkıyordu. Tamam. Yani herkes bu gücü ister değil mi? Yani bir tane ok atayım 20 tane adam yıkılsın falan filan. Biz hani gerizekalı değildik. Onun film olduğunu biliyorduk ama. Yani oyunlardaki oynadığın karakterler senin psikolojik durumunu etkileyip ciddi anlamda onu gerçek hayata taşıyorsan zihninde bir problem var. Yani bunu çok fazla kişi yapıyorsa o zaman onun da zihninde, onların da zihninde bir problem var. İnanılmaz bir şey ya. Valla 250 gram oyun zevkimiz var, onu da almayın la. Sabah işe giderken o kadar servis hızlı gidiyor ki. Ne dalak yerinde kalıyor, ne böbrek yerinde kalıyor, yer değiştiriyor demişler. Akşam eve dönerken o eski yerleri, onlar eski yerleri de tekrardan geri dönüp oturuyorlar demiş. Servis şoförü para onda, 3-4 tane servis aracı var, bizi bırakıyor başka servis atıyor. Zengin olmanın sırrı bu demişler. Servis çekmek mi? Vallahi güzel fikir bak. Abi Silivri soğuktur demişler. Farkındayım. Hayır, ben bu mesaj atan arkadaşı söyledim. Benim olayım moderatöre yani. Yoksa yani tövbe estağfurullah. Yani öyle bir şey yok. Amin demişler. Sağ olun efendim, sağ olun, teşekkür ediyorum. Filiz Tekstil dinlemedeymiş. Efendim Filiz Tekstil'den bir tane dinleyen katılsın. Parayı nasıl buluruz? Gerekirse patron katılsın. Patron söylesin. Desin ki parayı bu şekilde bulabiliriz gibilerinden. İç giyim falan filan. Tamam, kabul ediyorum da. Yani iç giyim de artık para etmiyor. Bir tane arkadaşım var. O da radyo programcısı. İsmini vermeyeceğim. İç giyim açmış sosyal medyadan. Nasıl diyorum işler? Az önce konuştuk. Diyor ki abi berbat. Ben merak ediyorum diyor. Bu insanlar don giymiyor mu diye. Vallahi ciddi söylüyorum. Fantezi iç giyim satıyorum diyor. Yani insanların bütün zevkleri, keyifleri bitti abi diyor. İnanılmaz ya. Vallahi inanılmaz. Ah, paranın gözü kör olsun demişler. Eyvallah. Abi zengin olsak... Eyvallah. Zengin olsak demiş, dertli olmasak damardan radyo mu dinleriz yazmışlar. Yani arabesk mi dinleriz? Ne alakası var kardeşim?
Dinlenilir dinlenilmez mi? Keyfen dinlenilir. Zenginlerin çoğu, şaka yapmıyorum. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Damar dinlerler. Bak zenginlerin çoğu. Mesela Eşref Tek fakir miydi ulan? Damar şarkılar yok muydu Eşref Tek'in programında? Fakir miydi? Özellikle gidiyordu böyle dertleniyordu falan filan. Değil mi yani? O yüzden kardeşim o işler birazcık tırışkadan nameler. Neyse devam ediyoruz efendim. 540-606-2000. Son 2-3 ver şarkıyı.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden dostlar. İstanbul'un trafik saati başladı. Az mazot yakın ha. Sıkıntı. Çok yüklenmeyin gaza. Küçük küçük. Ama böyle ne kadar vitesi büyütürseniz az yakıyor değil mi? Eyvallah. Ama dur kalklar çok yakmasına sebep veriyor. Allah yardımcınız olsun. Yavuz Sultan Selim'e yönlenin efendim. O yol boş. Daha çabuk gidersiniz, daha az yakarsınız. Mesafeye aldanmayın efendim. Dur kalk daha çok yakar. Benden söylemesi. Allah yardımcınız olsun. İstanbul'dan kurtulmayı nasip eylesin Yüce Yaradan size. Ver bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi dostlar ekonomi dönemindeyiz değil mi? Eyvallah. Şimdi her şeye zam geliyor. Bizim mesela bu yapmış olduğumuz kampanyalara da zam geleceğini duyurduk ama zam erkenden de gelebilir. Çünkü mazot, benzin yükselirse her şeye zam geliyor ülkede biliyorsunuz. Ne dedik? Bakın damacanaya her ay 1500-2000 lira para veriyorsunuz. Bu ihtiyacımız kardeşim. İçmezsen olmaz. Ölürsün. Yani susuz yaşayan var mı hayatınızda? Yok. Ama biz damacanaya yüzünden su içmeyi de unuttuk. Biz diyoruz ki size bakın 30 gün bedava. Ne kadar abi 30 gün tükettiğin damacana? İçmek için sadece 10-15 tane. Tamam mı? İçmek için. Yemek, çay, çorba, kahve onları çeşmeden alıyoruz diyenler kendisine zulmediyorlar. Bunu sizi bağlayabilmek amaçlı söylemiyorum. Bunun zaten Yüce Yaradan Allah sana göz verdi. Diyor ki bak gör diyor, ben sana akıl verdim, göz de verdim, gör diyor. Nereden göreceksin bunu? Çaydanlık en basit olayı, herkes çay tiryakisi. Üst demlikte hiçbir şey yok. Alt demlikte koskocaman taş var dipte toplanıyor. Kimine göre o kireç. Ama o kireç değil, klor efendim. Klor sıcakta yapışacak alan bulunmadığı zaman birbirine yapışıyor ve taş gibi bir hale geliyor. Üst tarafta niye olmuyor? Çünkü onu çay emiyor. Yemeklerde, tencerede niye olmuyor? Çünkü yemek onu emiyor. Yani bugün metalin veyahut da kullandığınız tencerenin kalitesinin hiçbir önemi yok. Sıcakta böyle oluyor abi maalesef. İçindeki klordan ötürü. Baba sen yemekte bunu tüketiyor musun? Tüketiyorsun. E çayla tüketiyor musun? Tüketiyorsun. Allah böbreğine, karaciğerine sabır versin. Hakikaten demek ki sağlıklı ki bu zamana kadar tık dememiş. Ama bir gün tık diyecek o. İnsanlar da zaten böbrek veya da karaciğer rahatsızlığı yaşadıkları zaman hemen anlamıyorlar. Çünkü bu organlar hemen reaksiyon, kötü reaksiyon göstermiyor. Ne zaman bitiyor abi o zaman anlıyorsun. Allah korusun tabii ki. O yüzden bu gibi durumlardan da kurtulabilmen amaçlı sana biz arıtma veriyoruz. 30 gün bedava. Dedim ya 15 tane damacana içmek için, 10 tane damacana da yemek, çay, çorba için. Kaç etti? 25. Sana ben yani 25 tane damacana hediye ediyorum kardeşim. Ne farkı var? Aslında farkı çok. Bir kere yer kaplamıyor. 2. Bu pompala pompala muhabbeti yok. 3. Efendim söyleyeyim. Çeşmen hemen elinin altında. Hiçbir yere hiçbir şeyi taşımıyorsun. İşte bitti derdi yok. Sucu hemen gelsin derdi yok. Çeşmeni açıyorsun. Menba suyun akıyor kardeşim. Bir ay bedava. Ama tek şartım var İstanbul içine. Bir şart daha koyalım. Yemeğinizi bununla yapın. Çayınızı bununla yapın. Kahvenizi bununla yapın. Mineralleri öldürüyor diyenler. Kardeşim biyolog kimyager misin? Hayırdır. İçinde mineral filtre var. O çok eskiden de o ilk çıktığı dönemlerde bu reverse osmos için söylenmiş de bir şey değil yani. İlk o damacanalar hani daha gelmeden önce arıtmalar çıktı ya. Belki yaşınız da yetmeyebilir. Ben hatırlıyorum o dönemi. Onlar için geçerli olan bir mevzuydu bu. Ama bu reverse osmos 6 aşamalı çelik antibakteriyel tanklı sistemlerde mineral filtre olduğu için suyunuz mineralleniyor, merak etmeyin yani. Birinci sınıf menba suyu, Sağlık Bakanlığı'nın raporu var ya. Evet bu üründe de var. Zaten geldiği zaman görürsünüz. 30 gün bedava. Numarayı veriyorum, çağrı bırakın. Tek şartımız İstanbul içi. 0212 925 0403. Çağrı bırakın yeterli. 212 alan kodu 925 0403. Bir kere çağrı bırakıyorsun, bu imkanı kazanıyorsun. Ha 30 gün sonra ne oluyor? Cihazı geri alıyoruz kardeşim. Cihaz bizimdir. Geliyoruz, alıyoruz, teşekkür ediyoruz. Ha sen çok memnun kaldın olabilir. E bu cihazı almak da istiyor olabilirsin. Bu cihazı sana satabiliyoruz. Ne kadara satıyoruz? 2000 lira peşinatı var. Geri kalan 10 bin lirayı da onaya vadelendiriyoruz. Aylık 1000 lira ödüyorsunuz. Yani 12 bin liraya bu cihazı sahip oluyorsunuz. Damacanaya kaç para veriyorsunuz aylık? 1500 lira. Sonu var mı bunun? Yok. Sürekli zam geldikçe alacaksın değil mi? Aynen. E bu sana bunun sonunu da veriyor. Hatta kendisini amorti ediyor. Günlük 240 litre su artıyor, seni yarı yolda bırakmıyor. Ama sen 19 litre damacanaya dünyanın parasını ödüyorsun. Bundan da kurtulmuş oluyorsun. Kimse almak zorunda değil ama en azından deneyin efendim. 30 gün bedavası var, bedavasını kullanın. 0212 925 0403 çağrı bırakanlar 1 Ekim bu kampanyaların sonudur. Bilginiz olsun. Buradan duyurayım tarihi. 1 Ekim bu kampanyaların sonudur. Şimdiden siparişinizi oluşturun. Bir ay gelsin bedava bağlansın. 2 güne bağlıyoruz. 1,5 dakikada kurulumu var. 1 dakikada da sökülümü var kardeşim. Bu kadar basit. 0212 925 0403 para pul hiçbir şey istemiyoruz. 5 kuruş para almıyoruz. 30 gün kullanım hakkınız var. 30 gün sonra cihaz bizim. Ne zaman sen bu cihazı almak istiyorsan o zaman senden para alıyoruz. Çünkü satın almak istiyorsan. Anladın? Olay bu. Son kez tekrar diyorum. 0212 925 0403 hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Devam edelim efendim. Nerede abi şarkımız? Bu muydu Nalan'ın şarkısı? Bir bakalım ver babacığım. Buydu. Evet evet.

Çok enteresan. Çünkü yayında bir sıkıntı oldu. O yüzden ezanı tekrarlayacağız. Allah affetsin. Bu şekilde de olmaz. Yani çalınmazdı. Bir donma oldu, bilgisayarda çözemedim. Açmaya çalışıyorum. Bir saniye. İnanılmaz ya. Kapat. Eyvallah. Bir dakika dostlar. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi hiç olmayacak şey yani. O zaman akşam ezanımız geliyor dostlar. Allah kabul etsin.

Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.

Eşhedü enne Muhammeden Resulü.

Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de bir radyo var. Türkiye'de 7 gün 24 saat canlı yayın yapan, kapanmayan bir radyo var. 90.6 Radyo 2000. Türkiye'de bir radyo var.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi tabii memlekette radyocu olmak da zor. Çünkü neden zor? Mesela her radyocunun bir formatı var. Yani bu format gereğince radyocu yayını alır ve yayını yapar. Ben mesela kendi formatım gereğince siz şarkı isteyin çalayım formatıyla yayın yapmıyorum. Yani bunu yapan zaten arkadaşlarımız var radyoda. İstek istiyorlar. Ona göre istemiş olduğunuz istekleri çalıyorlar. Bu bir formattır. İstek programı formatıdır. Radyocu olmadan önce sana sorarlar. Veyahut da sen bir yere başvurursun. Sana derler ki formatınız ne? Sen bu formatla alakalı bunu sunarsın. Veyahut da radyocuysan farklı bir radyoda başvuru gerçekleştireceksen CV'inde yazar bu. Mesela sizde de mesela tekstil firmalarında var. Römeözcü ayrıdır. Makinacı ayrıdır. Değil mi? Yani fermuarcı ayrıdır. Değil mi? Mesela misal veriyorum size. Herkesin bir ayrı branşı var. Mesela otokaportacı ayrıdır. Otosanayi içerisinde. Kaportacı ayrıdır, boyacı ayrıdır, elektrikçi ayrıdır, motorcu ayrıdır, mekanikçi ayrıdır vesairesi ayrıdır. Ama hepsi bir hizmete sektörde yani bir şekilde hizmet verir değil mi? Eyvallah. Bizim sektörde de mesele bu. Şimdi böyle olunca mesele dinleyenlerden garip mesajlar gelmeye başlıyor. İsteğimizi çalmazsanız biz de başka radyodan istek isteriz falan filan. Buna Kerem olarak ve Radyasyon Kerem olarak cevap vermek istiyorum. Ya çünkü mesela farklı bir mesaj gelmiyor. İnsanlardan hep istek mesajları falan filan geliyor ya. O yüzden normalde bunlara takılacak adam değilim ama madem programda böyle bir şeyler yapıyoruz, her şeye cevabım var. Aslında onu da göstermeye çalışıyorum. Öncelikle Kerem olarak cevap

yakınlık hissettiği için vesaire. Doktor da artık bıkmış bu abiden belli. Ben de o sıra ayakkabımı giyiyorum. Aslında hemoroidle alakalı çok uğraşmamdaki sebep buradaki mizahın bana çok geçmiş olması. Ya işte ben işte oturamıyoruz doktor bey, yani size komşusunuz, bir yardımcı olun falan filan. En sonunda adam patladı, dedi ki değerli kardeşim dedi, doktorluk da branş içerir. Mesela senin gideceğin bölüme ben bakmıyorum. Ben diş doktoruyum, dolgu yapıyorum dedi. İşte diş doktoruna hemoroidi sorarsan dolgu yapar. Konuşan radyocuya da istek programı yapmadığı için tribal enfeksiyona girersen o da böyle cevap verir efendim. Allah'ım ben neler diyorum ya. Hazır mı şarkımız? Hazırsa ver babacığım.

0: Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Abi çok enteresan ya vallahi. Mesela şöyle bir haberlere bakıyorum da değişik haberler, ilginç haberler. Yani ama Arda Güler'le alakalı haberler duyunca çok mutlu oluyorum ha. Vallahi helal olsun çocuğa. Bu kareyi görenler artık yeter demişler.
1: Eyvallah.
0: Nasıl yeter diyoruz? Mesela hep sosyal medyada yeter artık, yeter artık falan. Real Madrid'de bir süredir mobbing uygulandığı öne sürülen milli yıldız Arda Güler'e bir saygısızlık daha yapılmış. Arda Güler işte Mourinho tarafından yine çok iyi oynadığı bir maçta 90 dakikayı görmeden kenara alınıyor. Ancak yaşadığı haksızlık bununla sınırlı kalmadı. Takım arkadaşı Bellingham maçın oyuncusu ödülünü alan milli yıldızın selamını görmezden gelmeye çalıştı demişler. Hakikaten videosu da var. Yani çocuk MVP seçilmiş, maçın MVP'si. Bellingham da yanından geçiyor. Arda tam selam veriyor. Arda'nın selamını almayıp arkasını dönüp defolup gidiyor. Ya inanılmaz bir şey. Bakın başarı çok çok önemli, çok değerli. Yani paradan daha değerli bir olaydır başarı. Bu çocuk başarılı mı kardeşim? Çok başarılı. Hakikaten. Milli gururumuz diyoruz ya. Yani yaşadığı şeylere bakar mısın ya? Ya çocuk çok yetenekli bir çocuk değil mi? İsteriz ki hani daha da başarılı olsun. Ama daha ne kadar başarılı olabilir ki lan bu çocuk? Gencecik ya, gencecik. Ya vallahi sen ben olsak, bak ciddi söylüyorum, sen ben olsak yeter lan sizle mi uğraşacağız deyip çeker gideriz değil mi? Ama bu çocuk bunlarla da mücadele ediyor. Ya parasını kazanmıyor mu? Kazanıyor eyvallah, ama çocuk oynamak istiyor. Dünyanın hiçbir yerinde değerli olan adama, yani değer verildiği çok nadir görülmüş olaylardan bir tanesi. Değil mi? Mesela Messi tabii ki hala değerli vesaire. Cristiano Ronaldo eyvallah çok yaşlandı ama hala değerli bu adam. Doğru mu? Eyvallah. Birkaç tane daha var böyle futbolcu. Ama niye Arda abi değerlendirilmiyor merak ediyorum. Aslında sebebini biliyorum da burada söyleyemiyorum. Yani. Çünkü Arda bizim çocuğumuz, anladınız mı? Bizim çocuğumuz ya, yani bizim memleketin çocuğu Arda. İnanılmaz bir olay ya vallahi. İnşallah bahtı açık olur. Gerçi çıkabileceği büyük zirvede inşallah bunlar onu yıpratmaz, yormaz veyahut da başarısını etkilemez. Ciddi anlamda bu tarz olaylara çok kapalı olmak lazım, duvar olmak lazım. Arda bunu başarıyor mu? Başarıyor. Başarmaya da inşallah devam edecek. Arda'nın yolu açık olsun değerli kardeşimin. Vallahi. Şimdiden afiyet olsun demiş. Ulan sen benim yemek saatimi nereden biliyorsun? Neyse devam edeceğiz efendim. Kaldığımız yerde. Az sonra buradayım.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Bu pazar gününe kadar 99 binini getiren 277 metrekarelik arazinin sahibi oluyor kardeşim. Yer Baba Eski Sinanlı. Mahallenin karşısında, ana asfaltın dibinde, karşınızda benzin istasyonu. Gelen hayır diyemeyecek. O kadar güzel, o kadar harika bir yer iddiamız bu kardeşim. Bu konuda çok iddialıyız, bakın net. Emeklisi, memuru, işçisi, herkes bu imkanı değerlendirip toprak sahibi olabilir. Kampanya pazar gününe kadar geçerli. 99 bini getiriyorsun, tapuna hemen veriyoruz. Dire devletine kontrol et, artık arazi sahibisin. 277 metrekare toprağın var. Geri kalan kısmını 13 ay vadelendiriyoruz. Aylık sadece 15 bin lira ödüyorsunuz. Vade farkı, faiz, arı ödeme vesaire yok kardeşim. Banka yok, elden ödeme seçeneğiyle. 99 bin peşinat, topu hemen teslim, toprak artık senin. Geri kalan kısmı 13 ay taksit, aylık sadece 15 bin lira, toprak zaten senin. 0212 925 1212'ye çağrı bırakın. Ücretsiz servislerimizde yerinizi ayırttırın. Randevunuzu oluşturun. Gel babacığım, biz gösteriyoruz sana. Biz oraları gezdiriyoruz, rehber oluyoruz. Tabii ki çaylar müesseseden ikramlarımız da var. Haberiniz olsun. Burası Radyo 2000, topraklar bizlerin. Tabii ki sizin olacak. Ve iddiamız doğrultusunda geldiğiniz zaman buraya hayran olacaksınız, hayran. Karşısı mahalle, önün asfalt. Minibüse, otobüse bin, istediğin yere git. Hemen karşında benzin istasyonu. Öyle kuş uçmaz, kervan geçmez bir alan değil. Tam tamına 277 metrekare. Pazar günü kampanya bitiyor efendim. 0212 925 1212 buradan ulaşacaksınız. Randevunuzu oluşturun. Pazar gününden sonra bu imkan yok efendim. 0212 925 1212 hayırlı uğurlu olsun.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Katılan, dinleyen, ulaşan herkese canı gönülden selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Yarın perşembe mi? Ulan günlerde ne çabuk geçiyor. Alacaklılar. Cuma günü mübarek gün de alacak günü. Çok mübarek. Ama alacaklılara. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Bay bay.

Ne senle yaşanıyor, ne de sensiz oluyor şu yalancı bomboş dünyada. Ne kahrın çekiliyor, ne dertlerin bitiyor. Gülmüyor şu yüzün, gülmüyor. Hem senin yokluğuna, hem kader oyununa nasıl katlanır?

Keşke seni görmeseydim. Seninle yaşanmıyor, sensizken de olmuyor. Keşke seni sevmeseydim. Hem kader oyununa,

keşke hiç görmeseydim. Aşk nedir bilmeseydim. Öldürür beni bu sevda. Ben senin kulun muyum? Beni sen mi yarattın? Keşke seni görmeseydim.

0: En damar.
1: Radyo 2000.
2: Duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir...

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum.